senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en son

Diyorsun için için demedim mi sana gönül? Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim şimdi.

Merhabalar, günaydın herkese. Güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz. Metropol FM burası. Hoş geldiniz. Kolay bir gün olsun. Şu an yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyelim. Ve tabii ki iş yerlerinde olanlar, gece vardiyasında bulunanlar da var tabii ki. Saat 6'da iş bırakacak olanlara da sabırlar, bir saat kaldı. Ondan sonra da artık dinlenme zamanı. Güzel bir gün, iyi bir hafta olması dileğiyle en güzel şarkıları sizlere göndermeye devam ediyoruz. Günaydın.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Douglas.
1: Hayırlı sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarını ulaştırmaya devam ediyoruz bulunduğunuz yerlerde. Şu an ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Belki işe hazırlanıyorsunuz. Çaylarını, kahvelerini yudumlayanlar da vardır büyük bir ihtimalle. Sizlere de afiyetler olsun. Geriye bıraktığımız haftadan her anlamda çok daha iyi, çok daha kolay bir hafta olmasını diliyoruz. Herkese Guten Morgen, en güzel şarkılar gelmeye devam ediyor.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Güzel haftalar, iyi sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Günlerden 18 Mayıs. Önümüzdeki hafta tatil. Pazartesi günü Pfingst Montag tatili. Onu da şimdiden söyleyelim. Önümüzdeki ay ise Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor artık. Yavaş yavaş Dünya Futbol Şampiyonası heyecanını hep beraber yaşayacağız. Türkiye'de, Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'nda yer alıyor. Türkiye ilk maçını 14 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Sabah saat 6'da Almanya saatiyle bu maçı televizyonlardan biz de tabii ki büyük bir heyecanla erkenden uyanıp bu maçı takip edeceğiz. Ve milli takıma bir marş hazırladı Sinan Akçıl. Bu marş da tartışılıyor. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Siz de fikrinizi eğer dinlediyseniz bize yazabilirsiniz. 032 117 970 71 bizim bu ara WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın herkese, merhabalar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

de koalisyon ortaklarının gelir vergisinde bir artış olsun mu olmasın mı, bu tartışmalar sürüyor. SPD zenginler, parası çok olanlar, çok para kazananlar daha fazla vergi ödesin, vergi oranları artsın diyor. CDU özellikle hayır bunu istemiyorum diyor. CSU ise en zenginlere olabilir, bir zengin vergisi gelebilir diyor. Bu tartışmalar da daha da alevlendi. Geriye bıraktığımız günlerde bir toplantı yapılmıştı. Ve bu hafta yine gündemde en öne çıkan konulardan biri de bu kıymetli dinleyenler. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Günaydın, günlerden pazartesi, 18 Mayıs tarihini yazıyoruz. Geriye bıraktığımız haftadan daha iyi, daha keyifli, daha sağlıklı bir hafta diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Bir güzel şarkı daha gönderiyorum. Sonrasında ise haber merkezimize bağlanacağız. En son gelişmeler sizlerle olacak. Sen ben.

0: متروپول افمده
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Tüm dinleyenlerimize kocaman kocaman selamlar, sevgiler. Metropol FM burası. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü tabii ki. Bu zorluğu hep beraber en güzel şarkılarla, enteresan konularla ortadan kaldırıyoruz, öteliyoruz efendim. Bize ulaşın, WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 032 117 970 71. Güzel bir sabah olsun. Günaydın, hoş geldiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
8: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: Yazacak olan ona göre konser yazar.
1: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Almanya'da gündeme baktığımızda son günlerde, son haftalarda Almanya'da özellikle çiftçilerin hayvanları, hayvancılıkla uğraşanların hayvanları çalınıyor. 160 kadar sığırın Brandenburg'da son

askerlere götürülüyor diye de düşünülmekte. Bununla ilgili özel bir polis birimi bile, bir sığır birimi, inek birimi kurulmuş durumda. Değerli dinleyenler, bize komik gelebilir ama çiftçiler gerçekten çok ciddi bir maddi zararla burun buruna. Herkese keyifli bir sabah, iyi bir hafta diliyoruz. Ben Serdar.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Sezen Aksu'yla aşk dansımızı da yaptık. Günaydın efendim herkese. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi bir hafta başlangıcı diliyoruz. Günlerden pazartesi. Neler var, neler konuşuluyor ona bakalım. Almanya'da milletvekili maaşları her yaz otomatikman zamlanıyor, arttırılıyor. Mecliste hep karar alınacak konularla ilgili tartışmalar yaşanır. İşte biri bir tarafa çeker, biri karşı çıkar, biri öyle yapalımlar, biri hayır öyle olmaz der. Ama bu konuda hep anlaşma vardı. Herkes hemfikirdi. Milletvekili maaşlarının yılda bir arttırılması. Herkes kabul edelim, tamam. Diğerlerini kabul etmiyoruz ama bunu kabul ediyoruz. Buna bir itirazımız yok der. Hep bu otomatikman geçiyordu ve sonra şu karar alındı. Bununla ilgili bir oylama yapmayalım, bir tartışma yapmayalım. Bu otomatiğe bağlansın. Zaten hepimiz zamlanmasını istiyoruz diye. Herkes evet evet doğru doğru dedi. Ama bu yaz bazı partiler vatandaş bu kadar geçimde zorlanırken biz maaşlarımızı arttırmayalım demişler. Hayret. Yeşiller Partisi, özellikle SPD, AfD arttırmayalım maaşlarımızı derken CDU birazcık pardon CDU biraz kemküm ediyordu tam Türkçesi. Ama şimdi grup başkanları Jens Spahn evet biz de arttırmasak da olur gibi bir açıklamada bulunmuş. 6 milyar euroluk maske alan Jens Spahn diyor bunu. Sen yiyeceğini yedin zaten. Ve büyük bir ihtimalle milletvekili maaşları Almanya'da zamlanmayacak. Ne kadar milletvekili maaşı hepimizin aklından şu an o geçiyor. 11.833 euro aylık. Bunu bu vergiye tabi, bunun vergisini ödemesi gerekiyor milletvekilleri. O da nereden baksan herhalde %40 falandır. Yani yarıya yakını gidiyor. Ama bunun yanında bir de vergisiz milletvekili harcırahı var. Yani ayda 5.350 euro kendi çalışmaları için, ofisi için işte veya aslında başka bir şehirde yaşıyor ama Berlin'e durmadan gelmesi gerekiyor. Bu oturumlara falan hepsi Berlin'de yapılıyor ya. Berlin'de ikinci bir evi var. Onun masrafı falan tamamen vergisiz bir şekilde karşılanıyor devlet tarafından. 5.350 euro. Yani bu 11.800 ile birleştirdiğimiz zaman nereden baksan 17.000 euro para yapıyor. Yıllık bir de ofis harcamaları için 12.000 euro da oradan geliyor. İşte kağıdıydı, kalemiydi, elektriğiydi, cartıydı, curtuydu. Yani onu siz artık hesaplayın. Ayda 500 euroluk bir zam gelecekti. 12.300 euro olacaktı maaşları bu yeni zamla beraber. O 500 eurodan milletvekilleri feragat edecek gibi görünüyorlar. Daha henüz tam kesinlikle kazanmadı o değerli dinleyenler. Şu an Almanya'da başlıca konuşulan konuların önünde geliyor bu. Hadi bir zamlayın ya şu milletvekili maaşlarını, ne olur hadi bir zamlayın da. Bakalım vatandaş ne yapıyor. Bence de kimse bir şey yapmaz.

Arka Bahçem'de Göksel Günaydın ve Eurovision şarkı yarışması yapıldı hafta sonunda ve Bulgaristan tarihinde ilk kez Eurovision şarkı yarışmasını kazandı. Bangaranga diye gerçekten de keyifli, güzel ve akıllarda kalan bir parça. Bangaranga, Bulgaristan'dan, Bulgaristan'ın son yıllarda parlayan pop yıldızlarından biri bu şarkıyı seslendirdi ve Dara'nın söylemiş olduğu bu parça en çok oyu aldı, 512 puanla birinci oldu. Eurovision şarkı yarışmasında 516 puan elde etti ve İsrail ikinci oldu. İsrail'in şarkısı da çok oy aldı Eurovision şarkı yarışmasında. Romanya üçüncü oldu. Almanya sondan üçüncü oldu efendim. Almanya sondan üçüncü. Halbuki iddialıydı. Almanya'nın şarkıcısı Zara Engels, Fire adındaki parça bir şeyler yapar diye bekleniyordu. Jüri üyelerinden 8 puan aldı. Seyircilerden hiç puan alamamış. Allah'tan jüri üyeleri var, yoksa 0 puanla bitirecektik. Almanya tam bangaranga olmuş.

0: Ve spora bakalım. Trendyol Süper Ligi'nde son küme düşen takım da belli oldu. Antalya Spor. Evet, yıllardır Süper Lig'de mücadele eden Antalya Spor bu yıl sıkıntılı günler yaşadı ve küme düşen üçüncü takım oldu. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ün ardından değerli Metropol FM dinleyenleri, son hafta, daha doğrusu dün Kocaeli Spor'u yenmesine rağmen Antalya Spor bu galibiyet yetmedi ve küme düştü. Küme düşme tehlikesi bulunan Gençler Birliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yendi, kendini kurtardı. İKAS Eyüpspor'da Fenerbahçe ile karşılaştı. 2-0 öndeydi, 3-2 yenik duruma düşen İKAS son dakikalarda 3-3'ü buldu ve İKAS da kendini kurtardı ama zaten Antalya Spor Gençler Birliği ile asa direkt yarışıyordu Antalya Spor, onu da yine söylemede fayda var. Kasımpaşa'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 35'e yükseldi. Kasımpaşa'nın da çok düşük bir düşme ihtimali vardı. Evet, Trendyol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu da böylece bu oynanan maçlarla sona ermiş oldu değerli Metropol FM dinleyenleri. Galatasaray şampiyon oldu, Fenerbahçe 2. Trabzon 3. Beşiktaş da 4. sırada sezonu bitirdi. Bundesliga'da da düşme potasında mücadele vardı. Wolfsburg normal sezonu 16. sırada bitirerek relegasyona kaldı. 2. Bundesliga'dan 1. Bundesliga'ya Schalke'nin yükselmesi garantilenmişti. İkinci yükselen takım Elversberg takımı oldu. Elversberg önümüzdeki sezon 1. Bundesliga'da oynayacak. Küçük bir şehir Elversberg ve takımı çok büyük işler yaptı ve 1. lige yükseldi Almanya'da. Paderborn 3. oldu Bundesliga, 2. Bundesliga'da ve yükselme ya da düşmeme maçında Wolfsburg ile Paderborn önümüzdeki günlerde karşı karşıya gelecek değerli dinleyenler. Onu da yine sözlerimize ekleyelim. Saatlerimiz 6.48 oldu. Küçük bir ara verelim, hemen sonrasında yine buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Mabel Matiz, Acanım, Metropol FM'de oldu, günaydın.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Ve İran-Amerika savaşına bakalım. Trump'tan yeni bir tehdit geldi İran'a yönelik. Trump sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında İran için zaman daralıyor diyor. Hızla hareket etmeleri gerekiyor yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak. İfadeleriyle Tahran yönetimine açık bir şekilde yine tehditte bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump... Amerika müzakereler için 5 ana şart öne sürdüğü iddia ediliyor. O şartlar arasında Amerika tarafından tazminat ödenmemesi, İran tazminat istiyor Amerika'dan. Bunun dışında İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmaması, bunu da talep ediyordu İran. Savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması gibi şartları var Amerika'nın. Öte yandan diğer savaş da devam ediyor Ukrayna ile Rusya arasında. Ukrayna ordusu 4 yıldır ya da 4,5 yıldır gerçekleşen bu savaşta en büyük hava harekatlarından birini yaptı. Ukrayna ordusuna ait bomba yüklü kamikaze insansız hava araçları hafta sonunda 48 saat boyunca başta Kırım ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki birçok hedefi vurdu. 46 önemli hedefe saldırılar gerçekleştirilmiş değerli Metropol FM dinleyenleri. Bu da hafta sonunda en çok konuşulan konular arasında vardı tabii ki. Saatlerimiz 7 olmak üzere Çay Şekeri programımızın bu saatteki son parçası. Sefo ve Rain Man'den Bonita şarkısı olsun. Herkese keyifli, güzel bir sabah diliyoruz. İyi bir hafta olsun. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana başlığını Orta Doğu'da artan gerilim oluşturacak, İsrail'in bölgedeki çatışmayı yayma girişimleri, İran-Amerika Birleşik Devletleri hattındaki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler değerlendirilecek. Enerji arz güvenliği, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve gelişmelerin ekonomiye etkisi de masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için Almanya'ya resmi ziyarette bulunuyor. Berlin'de yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci, güvenlik, savunma ve bölgesel krizler ele alınacak. Fidan'ın Almanya'daki Türk toplumunun önemine, 60 milyar dolarlık ticaret hedefine ve savunma sanayisi işbirliğine dikkat çekmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru şehit oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis olay yerine müdahale ettikleri sırada bir şüphelinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırgan yaralı olarak yakalandı, hastaneye kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, örgütün tasfiye sürecinde muhatabın açık şekilde belirlenmesi gerektiğini savundu. Öcalan'ın mahkumiyet hali devam etmek üzere sosyal bir statüyle tanımlanmasını öneren Bahçeli, bunun silah bırakma ve örgütsel faaliyetlerin sona erdirilmesi sürecini daha sağlıklı yürütebileceğini ifade etti. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı örgüt üyesi olmadığını ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. MASAK raporunda Kütahyalı'nın yaklaşık 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmiyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Galatasaray son hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Fenerbahçe ise Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Kasımpaşa Gençler Birliği ve Eyüpspor ise ligde kalmayı başardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 14 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir atkı da almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
3: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
4: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Spin, Burak Bulut, Guten Morgen.
1: Günaydınlar, Guten Morgen.
0: Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Küçüklerimize, büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli bir hafta, keyifli bir gün olsun, güzel bir gün olsun. Günlerden 18 Mayıs, pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü ama bu zorluğu ortadan hep beraber kaldırıyoruz. Havalar da düzeliyor. Güzel bir hava bekleniyor. En geç cuma günü itibariyle yayın bölgelerimizde 24-25 yer yer 26 derecelere kadar hava sıcaklığı yükselecek. Pfingsten tatili de geliyor değil mi?
3: Evet, yakın zamanda 23 Mayıs'ta.
0: 20 yok hayır. 27'si. Yok 20. 25'i pardon. Tam bir hafta sonra Pfingstmontag.
3: Evet, ben şeyle karıştırdım.
0: Havaların, neyle karıştırdın?
3: Havaların 26 dereceye kadar yükselmesi 23 Mayıs'ta olacak.
0: 23 Cuma günü itibariyle.
3: Evet.
0: Cuma günü itibariyle havalar belirgin bir şekilde tüm yayın bölgelerimizi şöyle yukarıya doğru bir kıpırdama olacak değerli dinleyenler. 25-26 dereceleri göreceğiz. Hadi bakalım. Bugün özellikle batıda ve güneyde, Orta Almanya'da hava kapalı, yer yer yağmur var. Ama o yağmuru getiren bulutlar kaybolacak. Güzel havalar geliyor. Bize ulaşabilirsiniz. Stüdyo telefon numaramız, WhatsApp numaramız 030-217-970-71. Saat 10'a kadar buradayız efendim. Herkese günaydın.
3: Günaydınlar.

0: Guten Morgen. Selamlar. Hoş geldiniz.
1: Günaydınlar.
0: Yaşar Bey yazmış. Şu an diyor Güney Kore'de diyor. Gelen mesajlara bakıyorum da. Şu an Güney Kore'de diyor. Saat diyor 14 diyor. Abi Güney Kore'de ne yapıyorsun? Onu bize söyler misin? Tatile mi gittin? Çalışıyor musun? Nasıl bir yer? Sıcak görünüyor. Was schon mal in Südkorea, Hakan?
2: Süd? Nein. Ama mutlaka oraya gitmem gereken yani ülkelerden en başına yer alıyor.
0: Evet ama
2: mutlaka oraya gitmem
0: ama
2: gerekiyor.
0: Ama güneyle kuzeyi sakın karıştırma.
2: Aslında kuzeyle gitmek isterim ama.
0: Bizim için bir sakıncası yok, gidebiliriz. Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, bakacağız mesajlara. Kimler buradaymış, kimler dinliyormuş? Arzu Hanım da dinliyormuş şu an Frankfurt'tan. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Yaparım, bilirsin. Ebru Gündeş'ten

0: Ebru Gündeş yaparım bilirsin Metropol FM'de ve Eurovision şarkı yarışması gerçekleştirildi. Ve sürpriz bir şarkı. Aslında benim için sürpriz değildi. Güzel bir parça. Gördün mü?
1: Ben parçayı çok beğendim. Yani DJ kulağıyla dinlediğim için parçayı beğendim. Yani sağda solda herkesi böyle hareketlendirecek, dans ettirecek bir parça.
0: Parça da güzel, kız da güzel, show da güzel, dans da güzel. Akıllarda kalan... Bangaranga. Bangaranga. Bulgaristan'dan. Böyle biraz daha Gangnam Style'ı hatırlatıyor değil mi sanki?
1: Az bir şey.
0: Akıllarda kalan bir şarkı ve sık sık duyacağız. Hani her Eurovision şarkı yarışmasını kazanan parça öyle sonra hit olmuyordu dünya müzik piyasasında. Mesela Sertab Erener'in şarkısı bayağı tutmuştu. Everywhere We Take Can. Bu şarkıyı da bol bol dinleyeceğiz gibi geliyor bana. 516 puan aldı. Tarihinde ilk kez Bulgaristan Eurovision şarkı yarışmasını kazandı. Tebrik edelim. İspanya, Çekya, Slovenya bu ülkeler şeye katılmadılar. Eurovision şarkı yarışmasına İsrail katılıyor diye protesto amaçlı katılmadılar. O İsrail de ikinci oldu. Değil mi?
1: Dinleyicilerden, daha doğrusu izleyicilerden almış olduğu puanla ikinciliğe çıktı. Daha öncesinde 8.'ydi bu şeyi olmadan önce.
0: Jüri üyeleri puan veriyor.
1: 8. oldular. Ondan sonra izleyiciler tarafından yapılan puanlamada ikinciliğe kadar çıktı ki ben belki birinci olabilir bu sebepten.

0: Bütün dünyada herkese İngilizce şarkı söylüyor, birinci oluyorlar. Hı. Ve İngiltere İngilizce şarkıyla sonuncu oluyor.
1: Demek ki diğerleri daha İngilizce konuşuyor. Ama Almanya Fire diye bir şarkıyla yarıştı. Jüri üyelerinden 8 puan gelmiş. Seyircilerden hiç puan gelmemiş abi. Almanya yani ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar?
2: Yok.
1: Bangaranga olmuş. Almanya'yı bangaranga yapmışlar abi. Hadi bakalım devam edelim. Günaydın.
0: Günaydınlar.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Değil.

0: Nedir ki benden istediğin? Güneş Metropol FM'deydi. Dinleyicimize hadi bu şarkıdan bir soru çıkaralım mı? Çıkaralım. Kimden ne istiyorsun canım kardeşim, abim, ablam, amcam, teyzem? Nedir ki benden istediğin diyor Güneş. Sen kimden ne istiyorsun? 0-32-117-970-71 birazcık beyincim nasıl yapalım? Fantastik esprili mesajlarınızı bekliyoruz. Yasa dışı bahis operasyonunda geriye bıraktığımız günlerde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı en son haberlere göre tutuklanmış. İddialar yasa dışı bu bahis siteleri var. Onların kasası olduğu iddia ediliyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın isminin yine kara para aklamaya karıştığı falan. Bunların hepsi iddialar arasında yer aldı. Ve tutuklandı. En son haber bununla ilgili. Ona bir bakmış olalım. Mesajlar var. Yaşar Bey ta Güney Kore'den yazmıştı. Burada şu an saat 14 dedi. Burada 7, orada saat 14. Arada 7 saat fark varmış. Bir geziye gitmiş oraya. Sen gittin mi hiç Güney Kore'ye?
1: Yok, gitmedim. Gideceğim ülkeler arasında en başında gelen dediğim gibi ülkelerden bir tanesi. Mutlaka gitmek isterim oraya.
0: Kuzeyle karıştırma ama.
1: Kuzeyle gitmek isterim.
0: Kuzeyle de gitmek istersin.
1: İsterim aslında ama şimdi araştırdım, biraz zor görünüyor. Neden gitmek istediğimi.
0: Turistik gezi kabul etmiyor onlar, biliyorsun değil mi?
1: Ama onlar sadece kendin gezemiyorsun tabii ki. Bir grup var böyle, onlar seni götürdükleri evet, yere gidebiliyorsun.
0: Elini kolunu sallaya sallaya gidemiyor. Onlar seni gezdiriyor. Orada o bir görevli veriyorlar bir tane. Hı-hı. O seni gezdiriyor. Şuraya gidelim, yok oraya gitmeyelim.
1: Şimdi oraya neden gitmek istiyorsun dersen ki...
0: Yok demiyorum.
1: Tamam.
0: Diyorum, harbiden merak ettim. Niye Kuzey Kore?
1: Valla halimizi şükretmek için Serdar. Ciddi anlamda oraya gittiğin zaman vay be, aslında bizde neler varmış da değerini bilmiyormuş gibilercesine.
0: Şükretmek için o kadar uzağa gitmeye gerek yok.
1: Sana da şükredebilirim değil mi?
0: Bana bak, şükret. Ben de sana bakınca şükrediyorum çünkü. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego, günaydın.
1: Günaydın.
0: Hakan, sen cuma günü yoktun ve cuma günü şeyi konu ettim ben. Sinan Akçıl Dünya Futbol Şampiyonası için A Milli Futbol Takımı için, Türkiye Milli Futbol Takımı için bir marş hazırladı. Türkler geliyor diye. Dinleme şansın oldu mu?
1: Oldu. Ben beğenmedim.
0: Birçok kişi beğenmedi. Ya da beğenmeyen çok, öyle diyelim. Beğenen de vardır mutlaka. Ama dinleyenlerimizden gelen mesajlar, özellikle hani onu baz olarak alacak olursak yani bir Tarkan'ın önüne geçemedi kimse ya. Bu bir oluruz yolunda vardı ya. Ne zaman oldu? 2002 değil mi?
1: 2002'de oldu. Şimdi Tarkan'ın bir oluruz yolunda dediği şarkı, daha doğrusu o şarkıyı dinlediğin zaman orada inan bana, hangi kesim olursa olsun bir birlik beraberliği orada seziyorsun.
0: Coşkulu bir parça.
1: Evet, seziyorsun. Yani hangi düşüncen olursa birlik beraberliği şey yapıyorsun.
0: Hani bak, şimdi herkes onu ezbere biliyor. Arar, evet, buluruz, izini bilirsin, zır deriz. Mesela bu nakaratını herkes biliyor. Hı-hı. Ondan sonra gelen hiçbir şarkının nakaratını ezberleyemedik.
1: Yok.
0: Bak, Özgün yaptı bir tane, onu hatırlıyorum. Ondan sonra başka kim ya? Bak, diğerlerini hatırlamıyorum abi.
1: Evet. Şimdi bu sene Semih Cenk de yaptı bir tane.
0: Evet.
1: İkisi de hem Sinan'ın hem Semih Cenk'in böyle parti marşı gibi olmuş bana soracak olursan.
0: Evet.
1: Hangisi, kim hoşuma gitti biliyor musun?
0: Evet.
1: Şimdi Faruk Kağ da çıkardı birkaç iyi adamla. Onun yanı sıra Rafet El Roman'ın. Dinledin mi sen onu?
0: Yeni
1: daha
0: mi
1: yeni
0: bu?
1: Çıktı.
0: Yeni mi?
1: Evet, yeni çıktı.
0: Tamam,
1: Rafet El Roman'ın.
0: Onu dinleyelim. Evet.
1: Dedim
0: daha
1: ki,
0: kötüsü gelene kadar en kötüleri zaten şu an piyasada.
1: Rafet El Roman en tasvip ettiğim şu anda o.
0: Evet. Tarkan'a da buradan bir çağrı yapalım yani, lütfen bir milli takım marşı bekliyoruz Tarkan'da.
1: Tarkan.
0: Hatırlayalım mı o şeyi, Tarkan'ın parçasını?
1: Tabii ki canım.
0: Hadi bakalım. Dur, bunun bir de şey, yeni versiyonu vardı. Daha doğrusu o zamanların yeni versiyonu. Onu dinleyelim bak.
2: Arar buluruz. Heh, bu. İzini, evet, bilirsin, zır deriz biz. Hem yazında hem kışında.
3: Es muss doch wohl möglich sein, dass wir nach 24 Jahren dieses Lied toppen, Leute. Das muss doch gehen, oder?

0: Tarkan, bir oluruz yolunda. 7.49 yaptık saatlerimizi. Rafet El Roman'ın yaptığı parça yarın tanıtılacak.
1: Onun ama bir fragmanı var.
0: Evet, çok kısa bir 24 saniyelik bir paylaşımı olmuş. Ona bakarız önümüzdeki saniyelerde, dakikalarda. Ama yarın malum biliyorsunuz 19 Mayıs bayramı. Yarın bu parçanın tamamını, öyle tahmin ediyorum, Rafet El Roman kamuoyuyla paylaşacak. Biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Türkiye'nin Dünya Futbol Şampiyonası'nda acaba hangi marş, özellikle Türkiye'nin marşı olacak? Senin aklı çok iddialı ama pek beğenen de olmadı, öyle diyelim. Eleştirenler var. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra buradayız yine. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya SunExpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.

0: Daimlerstraße, 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Metropol Efendisiniz. Günaydın efendim, herkese merhabalar. İyi bir hafta diliyoruz. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Kim ne göndermiş? Bakalım. Hatice Hanım diyor ki, bence Sinan'ın şarkısı gayet güzel, birkaç kez dinleyince alışırız demiş. Tabii o da olabilir. Bazen hani dinledikçe insan kulağına hoş geliyor. Biraz da vakit vermek lazım belki.
3: Yani alışma süreci var tabii ki. Ben söylesem bana bile alışabilirsin zamanla.
2: O biraz zor belki. Elif. Günaydın Elif. Şu an araçtayım diyor. O kadar enerjik geldi ki yayınınız diyor. Tüm günüm böyle geçebilir diyor. Artık muhtemelen bu yazıyı birazdan okuyacaksınız ama ben duymayabilirim. Sıradaki parça herkese gelsin demiş. Gönderiyoruz efendim. İnşallah duymuşsunuzdur mesajınızı. Fatoş ve iş arkadaşları bizi dinliyormuş. Rosenheim'da selamlar. Nedir ki benden istediğim parçasını gönderdik az önce Güneş'ten. Kimden ne istiyorsunuz diye sorduk. Patrondan mazot parasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Senden bir şarkı istiyorum. Eşimden kaybettiğim yıllarımı istiyorum. Çok mesaj var. Bunlara bakacağız biraz sonra. Önemli bir konu daha var. Ona da bir kısaca değinelim. Almanya'da milletvekilleri maaşları artmayacak gibi görünüyor bu sene. Neden, niye? Bizim maaşlar artıyor mu ki onlarınki artsın? Almanya'nın en önemli konularından biri bu. Bakacağız az sonra.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Yeni bir operasyon düzenlendi. Bununla ilgili ayrıntıları alalım.
5: Evet, bu sabah saatlerinden gelen bir operasyon haberi daha oldu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, yani bir iştirak olan Boğaziçi Yönetim AŞ'de görevli üst düzey bürokratlar dahil olmak üzere 57 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Operasyonlar sadece İstanbul'da değil de eş zamanlı olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da bir operasyon gerçekleştirildi. 57 gözaltı var.
4: Bugün kabine toplantısı var. Toplantının ana gündem maddelerine bakalım seninle.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor kabine. İç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak ama özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin masada olması bekleniyor. Tabii ki Kurban Bayramı için önlemler de görüşülecek.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için bir ziyarette bulunuyor Berlin'e. Bakanın gündeminde neler var?
5: Evet, Türkiye açısından da aslında önemli bir ziyaret. Bakan Hakan Fidan, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların ikili ilişkilerde oluşturduğu yapıcı atmosferden ve güçlenen diyalogtan duyulan memnuniyeti de dile getirecek. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde konuşulması bekleniyor.
4: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru şehit oldu. Bu gelişmeye bakalım.
5: Taner, senin de ifade ettiğin gibi bir silahlı kavga ihbarı vardı. İki polis memuru buraya gitti. Açılan ateş sonucu maalesef ikisi de şehit düştü. Saldırgan gözaltına alındı. Çorlu Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. O saldırganın psikolojik rahatsızlığı olan birisi olduğunu ifade etti.
4: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Rasim Özan Kütahyalı tutuklandı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, toplamda 161 şüpheli vardı. 154'ü adliye sevk edilmişti ki onların hafta sonu boyunca ifadeleri alınmaya devam edildi ki bugün de devam ediyor bir yandan. Bu arada sabah saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı bilgisi geldi. Hesabına toplamda 35 milyon lira civarında bir hareket olduğu yönünde iddialar vardı.
4: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Ligin kapanışındaki son durumu senden alalım şimdi.
5: Evet Taner, ligin son haftası da oynandı. Şampiyon Galatasaray zaten bir hafta önce kesinleşmişti 77 puanla. Fenerbahçe 74 puanla ikinci olarak tamamladı ligi. Trabzonspor 3. 4. sırada Beşiktaş'ı görüyoruz ve 5. olarak da Başakşehir ligi bitirmiş oldu. Tabii küme düşme mücadelesi, daha doğrusu düşmeme mücadelesi vardı ki 3 takımın küme düşmesi de kesinleşti. Antalyaspor, Karagümrük ve Kayserispor'da küme düşen 3 takım oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM hava durumu.
7: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 14 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir atkı da almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
3: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
5: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
6: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Sonundayız yolun Aydın Kurtoğlu. Haftanın başındayız ama kocaman bir hafta bizi bekliyor. Kolay bir hafta olmasını diliyoruz. Almanya'dan milletvekilleri maaş zamlarından vazgeçiyorlarmış. Almanya'da federal mecliste hep böyle tartışmalar olur. İşte bir öneri gelir, birisi yok ben onu istemiyorum, öbürü karşı çıkar, öbürü bunu hayata geçirelim, öbürü hayır istemiyorum der, böyle durmadan her konuda mutlaka başka bir ses, başka bir kavga olur. Bir konuda mesela maaşların artışı konusunda bundan yıllar önce milletvekili maaşlarını arttıralım mı diye de böyle meclise gelip bu tartışılırdı ve hepsi her konuda tartışırken bu konuda evet arttıralım diye ellerini kaldırırdı. Her konuda bir anlaşmazlık var ama bu konuda herkes hemfikir. Herkes anlaşıyor. O zaman şu öneri geldi meclise. Dediler ki zammın gelmesini hepimiz istiyoruz. Bunu otomatiğe bağlayalım. Bunu oylamayalım. Tamam, onu da kabul ediyoruz. Hepsi kabul etti ve o gündür bugündür işte son yıllarda milletvekili maaşları hep artıyor.
1: 500 artıyor her sene.
0: Aşağı yukarı 500 öyle. Enflasyona dayalı. Ve son zam Temmuz ayında gerçekleşecek. Geliyor, Temmuz ayı geliyor. Yeşiller Partisi, SPD, AfD zam yapmayalım dediler. Vatandaş geçinemiyor. İşte benzin pahalandı, şu oldu, bu oldu. Artık vatandaşı düşündüklerinden mi? Ya da ya zam yaparsak insanlar bize çok kızar ondan mı? CDU'da bakarız falan böyle kemküm etti bayağı. Ama şimdi CDU'nun grup başkanı Jens Spahn, biz de feragat edebiliriz gibi açıklamalarda bulunuyor. Yani hayır demiyor.
1: O bile öyle diyorsa.
0: Yani o demesi lazım zaten. Başta o demesi lazım.
1: Demesi lazım ama biliyorsun.
0: Zaten o şimdi Jens Spahn kim? Korona döneminde 6 milyar euroyu maskeye batıran adam. Yani, tanıdıklarının maske üretimi var. 6 milyar euro devletin vergi parası maskelere gidiyor. Hani ben onun yerinde olsam hiç maaş almam zaten. Şu an milletvekili maaşı ne kadar biliyor musun?
1: Yani en düşüğü 11.800.
0: 11.800 euro aylık. Bu vergiye tabi, bunun aşağı yukarı %40 herhalde vergiye gider. %30, %40'ı vergiye gider. Onun dışında da milletvekillerin özel harcırahı var.
1: Tabii ki.
0: O da 5.400 euro. O vergisiz. Mesela milletvekili atıyorum Stuttgart'ta yaşıyor ama durmadan oturumlar için Berlin'e geliyor. Berlin'e bir eve ihtiyacı var, bir konuta ihtiyacı var. Mesela onun kirasını falan karşılaması için ona her ay 5.400 euro aşağı 5.350 euro harcırah ödeniyor. İşte ofisindeki harcamalarıydı, şuydu buydu falan. Bir de yıllık 12 bin euro şey var. Kağıt kalem masrafı var abi. Zam ne kadar olacaktı?
1: 500 euro olacaktı aşağı yukarı. Yani 12.300 euro olması isteniyordu aslında.
0: Evet, bu 500 eurocuktan feragat etmiş milletvekilleri. Bizim de artık bir alkışlamamızı bekliyor. Ne bekliyorlar bilmiyorum ama. Zamdan vazgeçmişler. Hayır, bir akıllılık yapmışlar ya. Bengü Feveran'la burada. Bir sonraki zam dopet olmasın ama. Değil mi?

0: size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Günaydın, Çay Şekeri programındasınız. Ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
2: Ve şimdiki konumuz internette dolandırıcılık. Son yıllarda internette dolandırıcılık arttı. Tabii internet kullanımı arttıkça, hele de internetten para alışverişi, işte ürün alışverişi arttıkça daha da fazla dolandırılıyor insanlar. Almanya'da çok ilginç. Her 11 kişiden biri internette dolandırılmış abi. Bu çok yüksek bir oran. Hiç başına öyle bir şey geldi mi? Yani dolandırılmış derken en çok yaşanan olay da şuymuş. Onu da söyleyeyim izin verirsen. Mesela internetten bir şey alıyorsun ama gelmiyor mesela. Ya da sahtesi geliyor. Yani o şekilde dolandırıcılık mesela en çok öne çıkan konuymuş. Hiç başına geldi mi böyle bir şey?
3: Benim Türkiye'de geldi bundan seneler önce işte orada yaşadığımda. O çok ilginçti. Bir Adidas ayakkabısı alacaktım. Evet. Şimdi baktım acaba sahte mi bu değil mi diyelim. Atıyorum şimdi fiyatı unuttum. Diyelim normal fiyatı 1000 lira değil mi? Hı-hı. O da 990 liraydı. Hı-hı. Ama modeli çok beğendim. Ben dedim bu

0: gibi geldi.
1: Bazılarına hıyar gönderiyorlar çünkü. Adam iPhone sipariş ediyor, hıyar geliyor. Allah Allah, bu da çok değişik bir modelmiş. Hıyarı görünce adam şöyle bir bak. Evet, internet üzerinden dolandırıcılık sizin başınıza geldi mi? Siz de internetten bir şey aldığınızda acaba ürününüzün gelmemesi yaşandı mı? Şeye bakmak lazım diyorlar. Fiyatı eğer çok ucuzsa sen ona bakmışsın ama özellikle arkadaşlar senin gibileri avlamak için zaten fiyatı yüksek tutmuşlar. Ben televizyon arıyordum, tamam mı? Bir televizyon fiyatına iki televizyon satıyorlardı. Ona dedim iyi ya falan böyle. Ondan sonra araştırdım, o siteyi araştırdım internette. Dolandırıcı işte, televizyonu parayı ödedik hala televizyon gelmedi, yerine hıyar gönderdiler falan. Bunu araştırmanızda, alışveriş yapmak istediğiniz siteleri araştırmanızda fayda var, yorumlara bakmakta fayda var.
0: Bir de çok hızlı bir şekilde emin olabilmemiz için eğer sosyal medyada herhangi bir ürün görüyorsanız satın, o üründe yorum yoksa arkadaşlar bilin ki o yani %80 %90 hikaye.
1: Önemli, yoksa. Çok önemli. Aman dikkat. Siz de tecrübelerinizi konuyla ilgili bana bize gönderebilirsiniz. 032 117 971. İki çizgili Adidas'ı görünce harbiden gözlerin şöyle oldu mu baksana.

0: kaotik görüntülere neden oldu. Köln ve Lyon'da bazı mağazalar güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatılırken Stuttgart'ta saat meraklıları uzun süre kuyrukta bekledi. Satışlarda kişi başı, mağaza başı, gün başı bir saat kuralı uygulandı. Stuttgart'taki yoğunluğun New York, Paris, Dubai ve Birmingham'daki kalabalıklara benzer olduğu belirtildi. Swatch'a göre Stuttgart mağazası bu özel saatin Baden-Württemberg'deki satıldığı tek nokta. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg merkezi 4 üniversite hastanesinde hastalar bu hafta olası aksamalara hazırlıklı olmalı. Verdi Hizmet Sendikası devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında çalışanları ilk uyarı grevlerine çağırdı. Bugün Ulm Üniversite Hastanesi, yarın ise Freiburg, Heidelberg ve Tübingen'deki üniversite hastaneleri grevlerden etkilenecek. Sendikaya göre 2 gün boyunca toplamda yaklaşık 1500 kişinin eylemlere katılması bekleniyor. Heilbronn'da bir dönem çok sayıda kişinin severek gezdiği modern bahçe Buga alanı bu kez farklı bir sorunla gündemde. Eski Buga arazisindeki bir konut kompleksinde yaşayanlar aylardır artan bir fare problemiyle mücadele ediyor. Sorunun nedeninin çevreye bırakılan yiyecek atıkları olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da Verdi Hizmet Sendikası, Başbakan Friedrich Merz'i sosyal reformlar konusunda uzlaşı aramamakla suçladı. Verdi Sendikası Başkanı Frank Wernicke, kamu yayıncı kurumu ARD'ye yaptığı açıklamalarında, federal hükümetin emeklilik ve sağlık gibi konularda çok sayıda komisyon kurduğunu, ancak bu süreçlerde sosyal tarafların dahil edilmediğini söyledi. Wernicke, Merz'in göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Haziran ayında Başbakanlık'ta ilk kez bir görüşme yapılacak belirtti. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak kapatılması ihtimalinin dünya ekonomisi için çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bugün Paris'te başlayacak G7 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Klingbeil, yaşanan gelişmeleri küresel ekonomi açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, savaşın sona erdirilmesi ve serbest deniz yollarının güvence altına alınması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Efendim, gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Ve Swatch marka özel üretim bir cep saati dünyanın birçok kentinde büyük ilgiye ve zaman zaman

0: Buray, Buzlucan, hayırlı sabahlar, merhabalar.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Bu internet dolandırıcılığından bahsettik. Geçen yıl internet üzerinden dolandırılanların oranı %4 artmış. Ve özellikle internetten bir şey satın alıyorsun. Ondan sonra ya eksik geliyor ya hiç gelmiyor. Bu bayağı olmuş. Şikayetler arasında bu önde geliyor. Almanya'da her 11 kişiden birinin internet üzerinden dolandırıldığı özellikle öne çıkıyor. Bence çok fazla.
1: Evet, bir de şöyle bir olay söz konusu. Artık bunlar da işi biliyorlar. Bazı ürünler mesela çok fazla olmayan, daha doğrusu 10 euronun altında olan ürünleri sosyal medyada satışa sunuyorlar. Hı. Sen onu aa güzelmiş diyorsun, alıyorsun. Ondan sonra gelmiyor sana o ürün ve şikayette de bulunmuyorsun. Zaten 7-8 euro diyorsun ve düşünebiliyor musun? Binlerce kişi böyle bir siparişte bulunuyor.
0: Benim başıma geldi o, biliyor musun?
1: Ciddi misin?
0: Davoduz Zaks. Bak, hiç aklıma gelmemişti az önce. Davoduz Zaks. Birkaç defa oldu o. 4-5 euroluk şey, yarın itiraz ederim, öbür gün gönderirim falan derken öyle aradan zaman geçiyor. Ondan evet. Sonra itiraz edemiyorsun zaten. Bu o şekilde. Süreyi aşmış oluyorsun. Kesinlikle doğru. Onun için ne yapmak lazım? Bu PayPal ödemeleri var. Güvenli ödeme varyasyonları var. Ürün gelmediği zaman ödemeyi yaptığınız site üzerinden bir itirazda bulunuyorsunuz. Ondan sonra o para bloke oluyor ve parayı size geri gönderiyorlar. Güvenli siteler üzerinden alışveriş yapmanızda fayda var. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Semra yazmış. Kartrüe'den kolaylıklar diliyorum demiş. Süleyman Bey, bir dolandırıcılık yöntemi şöyledir diyor. Müşteri internetten özel olarak bir şey satın alır ve parayı havale etmek istemiyorum, gelip kendim alacağım der. Mesela bu Kleinanzeigen'ler falan var ya. Teslimat sırasında aa yanımda o kadar nakit yok, PayPal ile ödeyebilir miyim der. Müşteri PayPal ile ödeme yapar ama orada seçenekler var. Arkadaşıma para gönderiyorum, aileme para gönderiyorum, bir de ürün satın alıyorum diye. Ürün satın alıyorum diye ödeme yaptığında üründe bir sıkıntı var diye ona itiraz edebiliyor ve para bloke ediliyor o zaman. Ben mesela ben senden bir şey aldım ve alıyorum ürünü ama diyorum ki sıkıntı var, sen parayı alamıyorsun, para geri bana geliyor. Bu seçeneği seçiyormuş bazı alıcılar, sadece satan değil alan da dolandırıyor. Buna dikkat etmek lazım diyor. Başka kim de göndermiş? Ürün gelme tarihini 2 gün geçince mesaj attım. Ki kişi benimle görüşüyor. Geri ödememi istiyorsun. Evet dedim, hemen para geri geldi. Üründe 1 hafta sonra geldi. Geri yazdım tekrar ödeme yapmak için. Yok o bizden dediler, bizim hatamız dediler. 30 euroluk bir üründü. Hiçbir şey anlamadım.
1: Adresi versinler de biz de oraya bir sipariş verelim.
0: Ayhan Zollingen'den. Evet, Bayern Münih'ten bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Hadi konuyu değiştiriyoruz. Bayern Münih. Bayern Münih Almanya'da şampiyon oldu. Herkese 5-6 tane gol attı. Bak, Bayern'in gol attığı takımları Bayern hatırlamıyordur. Ama Bayern'e birisi öyle bir gol attı ki hiç kimse bu golü unutamayacak. Bayern de unutamayacak. Biz de unutamayacağız. Böyle bir gol yok. Ne oldu? Bayern'in kutlamalarında bir şey açıldı. Sensin ne derler ona? Bir bayrak açıldı.
1: Çok bayrak, yuvarlak.
0: Yuvarlak şeyin amblemi, logosu.
1: Formasının üzerindeki amblemin aynısı.
0: Evet.
1: Ama devasa şöyle Serdar. Yani nereden baksan 7-8 metre çapında bir yuvarlak bir bayrak.
0: Evet ve Bayern München'in şampiyonluğu Münih meydanında ve orada kutlanıyor. Ve herkes bu bayrağı elden ele sallıyor. Yani elden ele dolaşıyor bu bayrak.
1: Gerdirmişler böyle iyice. Evet.
0: Nereden baksana bu 10 metre var herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, böyle spantuf gibi gerdirmişler ve bir gezdiriyorlar.
0: Bayern'in logosu.
1: Logosu
0: o logoda
1: var.
0: Ne yazıyor aslında? FC Bayern
1: München yazıyor.
0: Şöyle bir kere baktın, yüzüne çevirdin, FC Bayern München yazıyor diye düşünürsün o şeyde, o bayrakta. Ama başka bir şey yazıyor. Futbolcular da orada sahneye çıkmışlar. Önlerinde kocaman bir kalabalık. O kalabalığın elinde de bu bayrak. Futbolcular tuhaf tuhaf bakmaya başlıyorlar bu bayrağa. Daştırıp da batmış diye. FC Bayern München yazmıyor. FC Bayern Uhrensohn aber mit H vorne. Logonun üzerinde de şey yazıyor. 1860.
1: Onların rakipleri, daha doğrusu düşmanları 1860 München'in. Sadece rakamını oraya koymuşlar. Küçük bir şekilde 1860 diye. Yani bu Truva olayı gibi olmuş. Gizlice girmişler ve bunu Bayern'li seyircilerine ellerini veriyorlar. Onlar da şimdi
0: Augenhöhe. Nereden öyle bu küfürü dolaştırıyorlar. Alın siz de görün.
1: Weide auf der selben Augenhöhe sind. Göremiyorlar ne yazdığını. Sadece rengi görüyorlar falan. Bu Bayern München. Sadece yukarıdan bakanlar. Dolayısıyla Bayernli futbolcular orada ne yazıyor ya diyor. Tamam. Bauern. FC Bauern und wie du gesagt hast Uhren.
0: Uhren Zorn mit Hafen abi. Sonra oradan bir anons geliyor. O bayrağı diyor kaldırın maldırın falan. Ayıp oluyor arkadaşlar.
1: Aile var arkadaşlar.
0: Neydi takım? 1860 München.
1: Evet.
0: Hani bugüne kadar birkaç defa Bundesliga'da mücadele falan etti ama hiç akıllarda kalan bir şey yapmadılar. TSV 1860 München'in tarihinde akılda kalan en önemli şey bu oldu arkadaşlar. Bayern hayatına böyle gol yememiştir vallahi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
3: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost, von Pistoriusstraße 2A.
4: Catering artık çok kolay. Hotel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Hotel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
6: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etje Mangal.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Gülden Delimine günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Ve şimdi Metropol FM'de sevilen köşemiz. Pratik bilgiler köşemizde bugün konumuz ne?
1: Kavanoz.
0: Kavanoz dipli dünya. Kavanoz demişken ne? Kavanoz kapağını açamama durumu mu?
1: Aynen o.
0: O mu? Hı-hı. Evet, bazen açamıyorsun.
1: Açamıyorsun, elin kayıyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Herhangi bir bez alıyorsun.
0: Evvelallah her kapağı açarız da. Hı-hı. Bazen zorlanıyorsun.
1: Zorlanıyorsun. Ondan sonra bezle deniyorsun, olmuyor.
0: Özellikle şimdi birisi sana kavanozu getirdiğinde, ya şunu açamadım aç dediğinde.
1: Eyvah.
0: O nasıl bir baskıdır ya? Açamazsa...
1: Açtığın zaman da Allah dünyayı sen yarattın. Değil mi?
0: Harbiden açamadığın zaman da işte sen zorluyorsun. Düşün, açamadın. Ya bu açılmıyor diyorsun. Yanındaki onu alıyor. Ya açamadım ver. Sen onu gevşetmiş oluyorsun. Tık. Tam mal oluyorsun abi. Evet, kavanoz kapağını açamamamız durumunda ne yapabiliriz? Bir tavsiyem var galiba.
1: Şimdi bazıları derler ki yani kavanozun üzerine kaynatmış olduğunuz sıcak bir suyu dökerseniz o bir esneme yapıyor. Dolayısıyla...
0: Aa! Hmm, bilmiyordum ha.
1: Ama şimdi suyu kaynat falan filan, ama daha böyle pratik bir çözüm var.
0: O işe yarıyor mu?
1: O işe yarıyor.
0: Kapa kenardan sıcak su.
1: Üstünden döküyorsun sıcak suyu.
0: Evet.
1: Kavanozun üstünden, ondan sonra o kapak böyle hafiften gevşiyor, esniyor daha doğrusu. Öyle, evet. O şekilde açabiliyorsun.
0: Kapak gevşiyor ama cam da çatlıyor. Kapağı açmaya gerek kalmıyor.
1: Kapak hala kapalı.
0: Evet, diğeri?
1: Diğeri de herhangi bir kaşıkla, daha doğrusu genelde bunu tahta kaşıkla yaparlar. Kavanozun kapak kısmının yan tarafına, kenarına vurduğun zaman,
0: evet,
1: orada da bir şey alıyor. Bir hava boşluğu yaratıyor orada. Kavanozun içinde böyle birikmiş, sıkıştırılmış hava boşluğu yaratıyor.
0: O zaman daha rahat açabiliyorsun. Daha,
1: evet, böyle tık tık tık tık sağına soluna vurduğun zaman o şekilde.
0: Evet.
1: Denedin mi hiç?
0: Denemedim. Bugün deneyeceğim. Kapakçı. Teşekkürler. Gerçekten önemli bilgiler. Her gün karşımıza çıkabiliyor ya. Ondan sonra plop diye bir ses geliyor. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Yeni bir operasyon düzenlendi. Bununla ilgili ayrıntıları alalım.
5: Evet, bu sabah saatlerinden gelen bir operasyon haberi daha oldu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, yani bir iştirak olan Boğaziçi Yönetim AŞ'de görevli üst düzey bürokratlar dahil olmak üzere 57 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Operasyonlar sadece İstanbul'da değil de eş zamanlı olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da bir operasyon gerçekleştirildi. 57 gözaltı var.
4: Bugün kabine toplantısı var. Toplantının ana gündem maddelerine bakalım seninle.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor kabine. İç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak ama özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin masada olması bekleniyor. Tabii ki Kurban Bayramı için önlemler de görüşülecek.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için bir ziyarette bulunuyor Berlin'e. Bakanın gündeminde neler var?
5: Evet, Türkiye açısından da aslında önemli bir ziyaret. Bakan Hakan Fidan, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların ikili ilişkilerde oluşturduğu yapıcı atmosferden ve güçlenen diyalogtan duyulan memnuniyeti de dile getirecek. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde konuşulması bekleniyor.
4: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru şehit oldu. Bu gelişmeye bakalım.
5: Taner, senin de ifade ettiğin gibi bir silahlı kavga ihbarı vardı. İki polis memuru buraya gitti. Açılan ateş sonucu maalesef ikisi de şehit düştü. Saldırgan gözaltına alındı. Çorlu Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. O, saldırganın psikolojik rahatsızlığı olan birisi olduğunu ifade etti.
4: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Rasim Özan Kütahyalı tutuklandı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, toplamda 161 şüpheli vardı. 154'ü adliyeye sevk edilmişti ki onların hafta sonu boyunca ifadeleri alınmaya devam edildi ki bugün de devam ediyor bir yandan. Bu arada sabah saatlerinde Rasim Özan Kütahyalı'nın tutuklandığı bilgisi geldi. Hesabına toplamda 35 milyon lira civarında bir hareket olduğu yönünde iddialar vardı.
4: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Ligin kapanışındaki son durumu senden alalım şimdi.
5: Evet Taner, ligin son haftası da oynandı. Şampiyon Galatasaray zaten bir hafta önce kesinleşmişti 77 puanla. Fenerbahçe 74 puanla ikinci olarak tamamladı ligi. Trabzonspor 3. 4. sırada Beşiktaş'ı görüyoruz ve 5. olarak da Başakşehir ligi bitirmiş oldu. Tabii küme düşme mücadelesi, daha doğrusu düşmeme mücadelesi vardı ki 3 takımın küme düşmesi de kesinleşti. Antalyaspor, Karagümrük ve Kayserispor'da küme düşen 3 takım oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 14 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir atkı da almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 52 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 66 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 97 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
4: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
5: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Sezen Aksu'yla Aşk Dansı'na kalktık. 9.19 saatlerimiz. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Mesajlar var bak. Gökçen yazmış. Manayam'dan günaydın Gökçen. 4 yıl önce beklenen saygıdan markalı bir çanta almak istemiştim diyor. Normalde fiyatı 400 euro olan çantayı 70 euroya buldum. Kullanılmış bir çantaydı ama ille de almak istedim diyor. Ve ödemeyi diyor PayPal üzerinden an Freunde und Familie versenden diye gönderdim diyor. Çanta gelmedi, parayı da geri alamadım diyor. PayPal üzeri ödeme yaptığınız zaman hani für Waren und Dienstleistung seçeneğini seçmeniz lazım. Karşıdaki satıcı sizden Freund olarak gönder diyebilir. Çünkü o zaman bir kesintisi olmuyor. Paranın tamamı o kişiye gidiyor. Ama öbür türlü öderseniz biraz daha fazla ödeyin ama ürün ya da Dienstleistung, ürün veya hizmet olarak ödeme yapıyormuşsunuz ibaresini tıklayın. Ürün gelmediği zaman paranızı geri talep edebiliyorsunuz.
1: Yanlışlıkla o zaman tıklamış orayı.
0: Bilerek tıklamış. Öyle diyor. Gökçen'cim. Geçmiş olsun. Buna dikkat etmenize fayda var. Müjgan yazmış. Kavanoz açmanın en kolay fakat biraz sesli çözümü. O da kapağı sert bir zemine 2 veya 3 kere kapağı çevreleyerek vurmak. Bu da kapağın çözülmesine yol açıyor diyor. Hani kapağı bir güç kullanmak. Sen kaşık demiştin. Tahta kaşık
1: dedi. Tahta kaşık evet.
0: Tahta illa tahta mı olması gerekiyor?
1: Yani herhalde onun verdiği bir basınç farklı herhalde metal tahtalar, metal kaşıklardan diye düşünüyorum.
0: Allah Allah. Kavanozu yan tutup Özge, kavanozu yan tutup alt kısmına avucumuzun tam ortasıyla biraz kuvvetli bir şekilde vurduğumuz zaman şu şekilde bir hava basıncı değil mi? Böyle yan tutuyorsun. Hı-hı. Ve kapak çok rahat bir şekilde açılıyor diyor. Özge.
2: Böyle.
0: Bravo. Bir de görüntülü olarak bir video. Şimdi elinde kavanoz olmayınca yanlış anlaşılabiliyor Hakan. Radyo çok büyülü güzel bir şey bak. Görüntü yok ama herkes ne yaptığını anlıyor. Ya da anladığını sanıyor öyle diyelim. Başka... Erhan Ergürsel. Erhan Bey günaydın. Erhan Bey de diyor ki kavanoz açılmıyorsa kavanozun kapağına ortalayarak bir tahta kaşık veya metal kaşıkla tam vurursan o zaman açılıyor demiş. Tam ortasına diyor. Kapak kısmının bir yere vur hemen açılıyor demiş diğer bir dinleyicimiz. Bir de bununla ilgili sesli mesaj gelmiş. Dinleyicilerimizin kapakla ilgili ne kadar mesaj gönderisi varmış. Bravo. Ama tabii her zaman karşımıza çıkan bir durum. Rıdvan arkadaşımız da sesli bir mesaj göndermiş. Onu da dinleyelim.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ben de bu kavanoz meselesiyle ilgili bir parmak basasım var bu mevzuya. Kavanozun altına böyle avucumuzun içiyle güm diye bir şaklattığımız zaman o kapak otomatikmen hava boşluğun baskısıyla gevşeyip açılıyor. Ben çok denemişim. Bence bu tüyo nokta da bir fayda sağlayacaktır.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ama o şaklama genelde içeceklerde oluyor. Böyle turşu murşu gibilerde olmuyor.
0: Abi denemiş ama diyor. Ben tecrübeliyim bu konuda diyor.
1: Ondan daha mı iyi bileceğiz diyorsun?
0: Abi kavanoza yapmadığımız kalmadı arkadaşlar. Ama taciz ettik ya o kavanozu ya. Şaplak adamlar. Parmak basanlar. Kavanoz dünyaya geldiğine pişman oluyor. Kırın beni daha iyi diyordur kesin.

0: Günaydın Özgün, İstiklal'le buradaydı. Bu şarkıya da şey, milli takımına yapmıştı bu parçayı. Hı-hı. Değiştirmişti. O da güzel olmuştu aslında. Fena değildi.
1: Bence Sinan... ben hoşuma gitmiştim o zamanlar.
2: Sinan ama böyle akılla kalıcı bir şarkı değil. Güzeldi o anda dinlerken, güzel, hoştu ama das bazen o.
0: Biz hep kıyas olarak şeyi görüyoruz. Tarkan'ı.
1: Tarkan, evet.
0: Şimdi Sinan Akçıl'ın milli takım için yapmış olduğu marş acaba iyi mi değil mi? Yani dinleyenlerimizden genelde gelen yorumlara baktığımızda yeterli bulmuyor dinleyenlerimiz, ama beğenen de var. Ama bir Tarkan'ınki kadar değil bence.
2: Hayır, bence de değil.
0: Tarkan'ı buradan göreve çağırıyoruz. Bir tane de Rafet El Roman yarın paylaşacak.
2: Ama Rafet El Roman'ınki benim çok hoşuma gitti.
0: Hadi bakalım, yarın dinleriz o zaman.
2: İntrosu yani. Var mı?
0: İntrosu şu an çıkaramayacağız be. Şu an olmayacak be Hakan'ım ya.
2: İyi olurdu be.
0: Vallahi be. Mendile yazıp göndereydin, erkenden hallederdik be. Birazdan olur ya, niye olmasın. 25 saniyelik bir şey var. Bir küçük bir bukle var internette, onu dinleriz. Fatma arkadaşımız yazmış. Fatma Hanım diyor ki aslında herkes kavanozu açabilir. Ama kadınlar sadece erkekler de bir işe yarasın diye kavanozu erkeklerin eline tutuşturuyorlar. Onlar da biz de bir işe yaradık hissini kapsınlar diye diyor. Abi hani şey, aşağılanmadık, bir kavanoz üzerinden aşağılanmadığımız vardı, o da oldu nihayet abi. Bence şu, hani hanımlar illa erkeklere bir iş yaptıralım, al kavanozu aç bari diye illa bir iş kakıyorlar orada bize bence. Kim de göndermiş başka? Kavanozla ilgili çok şey var ya, çok mesaj geldi. Genelde ha, medikal eldivenle kolay açılıyor diyor Rana.
2: Bir plastik mantısın mı? Böyle ya, gumi. Daha doğrusu ya. Gumi olanlar, evet.
0: Kavanoz ameliyat yapacak galiba. Bir tane daha var.
2: Skalter.
0: Ben kavanoz kapağının alttan şey, kenarına bir şey yapıyorum. Birazcık o kapakla şişe arası, cam arasına sivri bir şey sokuyorum.
2: Ha, bıçakla çeviriyorsun.
0: Bıçakla açıyorum. Birazcık bir hava akımı oluyor dışarı. O zaman açılıyor. Çikolata, Türkiye'ye gideceğiz. Tatil yaklaşıyor. Çikolata konumuz. Türkiye'ye giderken çok çikolata götürürseniz gümrükte çikolataya el koyabilirler imiş. Sınır varmış bununla ilgili.

0: Nalan adresi biliyorsun. Metropol FM'de oldu. Ayhan arkadaşımız yazmış, diyor ki abi diyor ne uğraşıyorsunuz ya diyor, kavanoz açacağı diyor Temu'da diyor 2 euro diyor. Gelmiyor ki. Ödüyorsun gelmiyor. Küçük bir ara sonra buradayız. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
3: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
4: Ve Swatch marka özel üretim bir cep saati dünyanın birçok kentinde büyük ilgiye ve zaman zaman kaotik görüntülere neden oldu. Köln ve Lyon'da bazı mağazalar güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatılırken Stuttgart'ta saat meraklıları uzun süre kuyrukta bekledi. Satışlarda kişi başı, mağaza başı, gün başı bir saat kuralı uygulandı. Stuttgart'taki yoğunluğun New York, Paris, Dubai ve Birmingham'deki kalabalıklara benzer olduğu belirtildi. Swatch'a göre Stuttgart mağazası bu özel

0: saatin Baden-Württemberg'deki satıldığı tek nokta. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg merkezi 4 üniversite hastanesinde hastalar bu hafta olası aksamalara hazırlıklı olmalı. Verdi Hizmet Sendikası devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında çalışanları ilk uyarı grevlerine çağırdı. Bugün Ulm Üniversite Hastanesi, yarın ise Freiburg, Heidelberg ve Tübingen'deki üniversite hastaneleri grevlerden etkilenecek. Sendikaya göre 2 gün boyunca toplamda yaklaşık 1500 kişinin eylemlere katılması bekleniyor. Heilbronn'da bir dönem çok sayıda kişinin severek gezdiği modern bahçe Buga alanı bu kez farklı bir sorunla gündemde. Eski Buga arazisindeki bir konut kompleksinde yaşayanlar aylardır artan bir fare problemiyle mücadele ediyor. Sorunun nedeninin çevreye bırakılan yiyecek atıkları olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da Verdi Hizmet Sendikası, Başbakan Friedrich Merz'i sosyal reformlar konusunda uzlaşı aramamakla suçladı. Verdi Sendikası Başkanı Frank Wernicke, kamu yayıncı kurumu ARD'ye yaptığı açıklamalarında, federal hükümetin emeklilik ve sağlık gibi konularda çok sayıda komisyon kurduğunu, ancak bu süreçlerde sosyal tarafların dahil edilmediğini söyledi. Wernicke, Merz'in göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Haziran ayında Başbakanlık'ta ilk kez bir görüşme yapılacak belirtti. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak kapatılması ihtimalinin dünya ekonomisi için çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bugün Paris'te başlayacak G7 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Klingbeil, yaşanan gelişmeleri küresel ekonomi açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, savaşın sona erdirilmesi ve serbest deniz yollarının güvence altına alınması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Efendim, gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
3: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
4: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
5: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
6: Günaydın. Herkese merhabalar. Çay Şekeri programında saatlerimiz 9.46. Konumuz da çikolata. Çikolatayı çok seviyoruz. Türkiye'de özellikle hediye olarak götürüyoruz. Hı-hı. Evet, şu fındıklı çikolatayı götürüyoruz.
7: Nusknacker.
6: Aynen öyle. Hani Aldi bu çikolata için hiç reklam yapmadı. Ama yapmasına da gerek kalmadı. Biz yaptık reklamını dünyanın dört bir tarafında. Hele de Türkiye'de. Ama artık Türkiye çikolata götürürken dikkat etmek lazım.
7: Evet, Türkiye çikolata götürdüğün zaman eskisi gibi böyle valizlerle falan götüremiyorsunuz. Yok şunu da alayım, bunu da alayım, işte haloğluna falan olmuyor arkadaşlar. Götürebileceğiniz çikolata ağırlığından bahsediyorum. Bir kiloyu geçmemesi gerekiyor.
6: Ve şeker... Bir sınır mı getirildi?
7: Öyle bir sınır getirildi. Aa. Bir kiloyu geçmemesi gerekiyor. Bir de şekerleme, yani atıyorum şimdi Haribo olsun, başka şekerli ürünler olsun. Toplam çikolatayla birlikte 2 kiloyu geçmemesi gerekiyor.
6: Önceden bir sınır yoktu diye hatırlıyorum.
7: Önceden yoktu sınır ama şimdi bazıları diyor ki ya ben geçtim bir şey olmadı. Evet, çünkü takılmamış oraya. Böyle şansa geçmiş.
6: Takılırsanız çikolatanın büyük bir bölümünü gümrük görevlileri el koyabilir. Benim annem şey falan götürüyordu ya. Nutella falan götürüyordu. Evet. Nutella, Nusknaka, Milka falan.
7: Ya bundan ben en son götürdüm 2-3 sene böyle koca valiz çikolata götürmüşüm. O zaman bakmıyorlardı hiç.
6: Evet. Bir kilo kaç yapıyor? Zehn Tafeln, ne?
7: So ungefähr.
6: Zehn Tafeln. Wenn du von Nussknacker kaufst. Wenn du Milka kaufst, sind es aber nur Dings. Das sind 11 Tafeln. Milka.
7: Aynısını yiyecektim.

0: Çağlar 46 ve çikolata 9.51 saatlerimiz. Tabii biraz önce bu çikolata üst sınırı gümrük geçişlerine Türkiye geçişlerde sen 1 kilo dedin ama kişi başı değil mi?
1: Evet, kişi başı tabii
0: ki. O da sıkıntı yok. 5 kişi gittiğimiz zaman 2 kişi gittiğin zaman 2 kilo. Smartwatch tafı. 3 kişi gittiğin zaman.
1: Aile bir de kalabalıksa 10 kişi de.
0: O zaman sıkıntı yok. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar.
1: Merhabalar. Günaydınlar.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Zeynep Bastık misafir. Biz de saat 6 ile 10 arası bulunduğunuz yerlere misafir olduk. İnşallah keyifli bir sabah olmuştur. Buna küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın yine buradayız.
1: Evet, ve ben saat 11 ile 13 arasında sizlerle birlikte olacağım. Rengarenk programda arkadaşlar. Sakın yine manyak şeyler olacak. Bizi mutlaka dinleyin 11 ile 13 arası. 15 ile de 19 arası Esra arkadaşımız sizlerle olacak. 19 ile 21 arasında da Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle Metropol FM'de.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri. TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
2: Merhaba Taner.
1: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Yeni bir operasyon düzenlendi. Bununla ilgili ayrıntıları alalım.
2: Evet, bu sabah saatlerinden gelen bir operasyon haberi daha oldu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, yani bir iştirak olan Boğaziçi Yönetim AŞ'de görevli üst düzey bürokratlar dahil olmak üzere 57 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Operasyonlar sadece İstanbul'da değil de eş zamanlı olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da bir operasyon gerçekleştirildi. 57 gözaltı var.
1: Bugün kabine toplantısı var. Toplantının ana gündem maddelerine bakalım seninle.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor kabine. İç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak ama özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin masada olması bekleniyor. Tabii ki Kurban Bayramı için önlemler de görüşülecek.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için bir ziyarette bulunuyor Berlin'e. Bakanın gündeminde neler var?
2: Evet, Türkiye açısından da aslında önemli bir ziyaret. Bakan Hakan Fidan, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların ikili ilişkilerde oluşturduğu yapıcı atmosferden ve güçlenen diyalogtan duyulan memnuniyeti de dile getirecek. Aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde konuşulması bekleniyor.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru şehit oldu. Bu gelişmeye bakalım.
2: Taner, senin de ifade ettiğin gibi bir silahlı kavga ihbarı vardı. İki polis memuru buraya gitti. Açılan ateş sonucu maalesef ikisi de şehit düştü. Saldırgan gözaltına alındı. Çorlu Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. O, saldırganın psikolojik rahatsızlığı olan birisi olduğunu ifade etti.
1: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Rasim Özan Kütahyalı tutuklandı. Bu habere de bakalım.
2: Evet, toplamda 161 şüpheli vardı. 154'ü adliye sevk edilmişti ki onların hafta sonu boyunca ifadeleri alınmaya devam edildi ki bugün de devam ediyor bir yandan. Bu arada sabah saatlerinde Rasim Özan Kütahyalı'nın tutuklandığı bilgisi geldi. Hesabına toplamda 35 milyon lira civarında bir hareket olduğu yönünde iddialar vardı.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Ligin kapanışındaki son durumu senden alalım şimdi.
2: Evet Taner, ligin son haftası da oynandı. Şampiyon Galatasaray zaten bir hafta önce kesinleşmişti 77 puanla. Fenerbahçe 74 puanla ikinci olarak tamamladı ligi. Trabzonspor 3. 4. sırada Beşiktaş'ı görüyoruz ve 5. olarak da Başakşehir ligi bitirmiş oldu. Tabii küme düşme mücadelesi, daha doğrusu düşmeme mücadelesi vardı ki 3 takımın küme düşmesi de kesinleşti. Antalyaspor, Karagümrük ve Kayserispor'da küme düşen 3 takım oldu.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
3: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 14 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Dışarı çıkarken yanınıza bir atkı da almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Pol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 52 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 66 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 97 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: incecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
1: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
2: Nereye gidelim çocuklar?
3: Tabii ki Grand Palace.

0: Palast, Lizettin Sıcakyuvası, Hauptstraße 43, Leinfelden, Echterdingen.
1: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve güvenilir et, tavuk ve balıkta en tazesi, en lezzetlisi. Yıllardır bildiğiniz hizmet kalitesiyle ailenizin kasabı Akın Kasap, Zuffenhausen'de, Unterländerstraße 73'te.
2: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Ve Swatch marka özel üretim bir cep saati dünyanın birçok kentinde büyük ilgiye ve zaman zaman kaotik görüntülere neden oldu.

0: Pazabaşı günbaşı 1 saat kuralı uygulandı. Stuttgart'taki yoğunluğun New York, Paris, Dubai ve Birmingham'deki kalabalıklara benzer olduğu belirtildi. Swatch'a göre Stuttgart mağazası bu özel saatin Baden-Württemberg'deki satıldığı tek nokta. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg merkezi 4 üniversite hastanesinde hastalar bu hafta olası aksamalara hazırlıklı olmalı. Verdi Hizmet Sendikası devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında çalışanları ilk uyarı grevlerine çağırdı. Bugün Ulm Üniversite Hastanesi, yarın ise Freiburg, Heidelberg ve Tübingen'deki üniversite hastaneleri grevlerden etkilenecek. Sendikaya göre 2 gün boyunca toplamda yaklaşık 1500 kişinin eylemlere katılması bekleniyor. Heilbronn'da bir dönem çok sayıda kişinin severek gezdiği modern bahçe Buga alanı bu kez farklı bir sorunla gündemde. Eski Buga arazisindeki bir konut kompleksinde yaşayanlar aylardır artan bir fare problemiyle mücadele ediyor. Sorunun nedeninin çevreye bırakılan yiyecek atıkları olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da Verdi Hizmet Sendikası Başbakan Friedrich Merz'i sosyal reformlar konusunda uzlaşı aramamakla suçladı. Verdi Sendikası Başkanı Frank Wernicke, kamu yayıncı kurumu ARD'ye yaptığı açıklamalarında federal hükümetin emeklilik ve sağlık gibi konularda çok sayıda komisyon kurduğunu ancak bu süreçlerde sosyal tarafların dahil edilmediğini söyledi. Wernicke, Merz'in göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra Haziran ayında Başbakanlık'ta ilk kez bir görüşme yapılacak belirtti. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak kapatılması ihtimalinin dünya ekonomisi için çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bugün Paris'te başlayacak G7 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Klingbeil, yaşanan gelişmeleri küresel ekonomi açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, savaşın sona erdirilmesi ve serbest deniz yollarının güvence altına alınması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Erbe Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbe Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Evet, uzun bir ara. Uzun bir ara diyeceğim çünkü cuma günü yoktum burada arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Rengarenk programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl, keyifler iyi mi? İyidir değil mi? Havalarımıza yavaş yavaş düzeliyor. Ve bugün ne yapacağız? Hakan, fazla dırdır etme. Bugün ne vereceksin bize? Neler olacak falan? Arkadaşlar, bugün yine size yabancı bir beat'in üzerine, yani yabancı bir ritmin üzerine sizlere şarkı söyleteceğim. Türkçe söyleyeceksiniz ama. Ritim nasıl olacak peki Hakan diye soracak olursanız, İşte bunun üzerine şarkı söyleyeceksiniz. Okey mi? Daha detaylı bilgileri biraz sonra sizlere aktaracağım. Bu beat'in üzerine söylemiş olduğunuz şarkı benim hoşuma gidecek olursa, o zaman size bilet vereceğim. Ne bileti? Biraz heyecan olsun diyorum. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Şimdi öncesine Murat Boz'la Melek Mosso'yla şöyle bir ilerleyelim yavaş yavaş. Kolay değil diyor. Sizin için de bugün pek kolay olmayacak gibime geliyor. Keyfiniz bol olsun.

0: Hey komşu, duydun mu?
1: Hayırdır?
0: Stuttgart Havaalanı'na 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan ayrı restoranı Grill Palace. Artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
2: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eştadingen.
3: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.

0: En lezzetlisi. Yıllardır bildiğiniz hizmet kalitesiyle ailenizin kasabı Akın Kasap Zuffenhausen'de Unterländerstraße 73'te.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, yeni bir hafta başı ve yeni bir gün. Mikrofona ben DJ Hakan, Rengarenk'tesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bugün yine biletlerim olacak sizlere. Armağan edeceğim biletlerim olacak. Bu seferki biletlerim 20 Haziran'da 20 bin kişilik arkadaşlar. 20 bin kişilik Summer Festival. Multi Summer Festival. Nerede? Oberhausen'da olacak bu Multi Summer Festival'de kimler var? Duman orada olacak. Semi Cenk, Label, Murda, Demet Akalın ve Sefo. Evet, bu sanatçıların hepsi bir anda, bir yerde olacaklar. Bu muhteşem festival için elimde biletler olacak. Biletleri kazanabilmeniz için yapmanız gereken bir şey var. Orada yabancı çalmış olduğum ritmin üzerine sizler de güzel bir türkü söyleyeceksiniz. Pop müzik değil. Türkü, halk müziği, artık aklınıza ne geliyorsa ama pop dışında her şeyi söyleyebileceksiniz. Türkçe söyleyeceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Biraz sonra size start verdiğim zaman beni arıyorsanız 0-32-17-970-71'i arıyorsunuz. Şayet numaramız yoksa bunu şimdiden bir yere köşeye sağa sola not edin, arayın dediğim zaman arayacaksınız. So, şimdi Rengarenk'te neler çalıyoruz biliyorsunuz. Size Rengarenk'te normal şarkılarımızın yanı sıra anormal şarkı... anormal şarkılarımız... Anormal dediğim yani hiçbir yerde bulamayacağınız, bir yerde satın alamayacağınız ve dediğim gibi Spotify falan burada bilemeyeceğiniz şarkılarla ilerleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi şimdi geliyor. Hazır mıyız?

tövbeler olsun dedik. Bu güzel şarkımıza yer verdikten sonra yavaş yavaş şimdi yarışmamıza yaklaşmaktayız. Biraz sonra yarışmamız başlayacak ve bu arada bakayım Gülşah. Gülşah diyor ki hoş geldin Hakan, yeni rezilliklere hazırız da. Ozan için ne diyor, pardon, güldür güldür biletleri yok mu diyor. Özcan için rezil olduk, bir de onun için olalım diyor. Evet, rezil olma vaktimiz yaklaşıyor. Geçen hafta başlamıştık ve bugün bu hikayemizi devam ettirecek. Bakalım kimler kendine ne derecede güveniyor, nasıl benim... Yani ben de rezil rüsva olmuştum ama sizler de benimle rezil rüsva olmak istiyorsanız... Biraz sonra beni arayacaksınız. Anlaştık mı? Şimdi İrem Derici ile birazcık ilerleyelim. Kabul adı şarkısını söyle. Şimdi 11.22 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Neredesiniz?

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Ve Swatch marka özel üretim bir cep saati dünyanın birçok kentinde büyük ilgiye ve zaman zaman kaotik görüntülere neden oldu. Köln ve Lyon'da bazı mağazalar güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatılırken Stuttgart'ta saat meraklıları uzun süre kuyrukta bekledi. Satışlarda kişi başı, mağaza başı, gün başı bir saat kuralı uygulandı. Stuttgart'taki yoğunluğun New York, Paris, Dubai ve Birmingham'deki kalabalıklara benzer olduğu belirtildi. Swatch'a göre Stuttgart mağazası bu özel saatin Baden-Württemberg'deki satıldığı tek nokta. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg merkezi 4 üniversite hastanesinde hastalar bu hafta olası aksamalara hazırlıklı olmalı. Verdi Hizmet Sendikası devam eden toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında çalışanları ilk uyarı grevlerine çağırdı. Bugün Ulm Üniversite Hastanesi, yarın ise Freiburg, Heidelberg ve Tübingen'deki üniversite hastaneleri grevlerden etkilenecek. Sendikaya göre 2 gün boyunca toplamda yaklaşık 1500 kişinin eylemlere katılması bekleniyor. Heilbronn'da bir dönem çok sayıda kişinin severek gezdiği modern bahçe Buga alanı bu kez farklı bir sorunla gündemde. Eski Buga arazisindeki bir konut kompleksinde yaşayanlar aylardır artan bir fare problemiyle mücadele ediyor. Sorunun nedeninin çevreye bırakılan yiyecek atıkları olduğu tahmin ediliyor. Almanya'da Verdi Hizmet Sendikası, Başbakan Friedrich Merz'i sosyal reformlar konusunda uzlaşı aramamakla suçladı. Verdi Sendikası Başkanı Frank Wernicke, kamu yayıncı kurumu ARD'ye yaptığı açıklamalarında, federal hükümetin emeklilik ve sağlık gibi konularda çok sayıda komisyon kurduğunu, ancak bu süreçlerde sosyal tarafların dahil edilmediğini söyledi. Wernicke, Merz'in göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra, Haziran ayında Başbakanlık'ta ilk kez bir görüşme yapılacak belirtti. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak kapatılması ihtimalinin dünya ekonomisi için çok ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bugün Paris'te başlayacak G7 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Klingbeil, yaşanan gelişmeleri küresel ekonomi açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi, savaşın sona erdirilmesi ve serbest deniz yollarının güvence altına alınması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalinin 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
2: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich eh leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die die Unterstützung auch brauchen. Wenn Sie Kinder haben, mit ein oder zwei minderjährige Kinder, erhöht sich die Einkommensgrenze dann nochmal auf 85.000 oder 90.000 Euro.
1: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
2: Für mich als Umweltminister ist

0: die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns, ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
1: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

0: Rengarenk programdasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve yarışmamız başlıyor. Heyecanlılıkta. Evet, beni arayan dinleyicileri. Şimdi ayın 20'sinde, 6. ayın 20'sinde Oberhausen'da Multi Summer Festival var arkadaşlar. Bu Summer Festival'de Duman konseri var. Semi Cenk var. Label C5 var. Murda var. Demet Akalın var. Ve Sefo var. Bu 20 bin kişilik Halikarnas'ın sunmuş olduğu 20 bin kişilik festival için bilet kazanabilirsiniz. Bileti kazanmanız için birazcık emek sarf etmeniz gerekiyor. Mesela yabancı çalacağım bir beat'in üzerine, yani yabancı bir ritmin üzerine sizler pop müziği olmayan, daha doğrusu artık bir halk müziği, halk türküsü de olabilir, normal bir türkü de olabilir, bir türkü çığıracaksınız. En güzel türküyü çığırana bu biletleri armağan edeceğim. Tüm tüm. Arıyorsunuz beni şimdi. 0-32-17-970-71. Bakalım bugünkü ilk kurbanımız kim olacak? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar Hakan, benim Özlem.
0: Özlem Hanım, nasılsınız?
1: Ay, inanamıyorum. Ben çıktım.
0: Siz çıktınız.
1: Evet, rezil olma ya devam.
0: Aa, öğrendiniz yani, benimsediniz artık bunları, öyle mi?
1: Evet, felaket rezil olacağım. Deneyeceğiz.
0: Rezil olmak istiyorsanız DJ Hakan'ı rengarengi arıyorsunuz.
1: Aradık, bitti.
0: Arayın, beraber rezil rüsva olalım.
1: Vallahi bizi perişan ettin.
0: Peki ne yapacağınızı biliyor musunuz şu anda?
1: Biliyorum, söylemiştin.
0: Ben bir ritim çalacağım, yabancı bir ritim ve bunun üzerine bir türkü okuyacaksınız.
1: Okuyacağım.
0: Okuyacaksınız, okuyabilecek misiniz?
1: Deneyeceğim.
0: Tamam, deneyeceksiniz. Bir şey daha soracağım, nereden arıyorsunuz bizi?
1: Bremen'den arıyorum.
0: Bremen'den arıyorsunuz, Bremen'den evet. Oberhausen'a gideceksiniz yani ayın 20'sinde.
1: Gideceğim, gideceğim. Okay. 2 sene önce gitmiştim, o festival hakikaten çok güzel. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum.
0: Aa, gitmiştiniz, süpersiniz.
1: Gitmiştim.
0: Tamamdır, o zaman zaten siz de bir tanık olarak gitmeye değer diyorsunuz. Ta Bremen'lerden kalkıp oraya gideceğim diyorsunuz.
1: Gideceğim, kızım için.
0: Ay ne güzel. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Ben size şimdi ritim vereceğim. Ritimden sonra siz başlayacaksınız. Çok merak ediyorum hangi türküyü söyleyeceğinize dair. Başlıyoruz.
1: Başlayalım.
0: Tamam.
1: Uzun ince bir yoldayım. Tık tık tık. Gidiyorum gündüz gece. Aye ye. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Aye. Bittim Hakan, bittim.
0: Ya bu ayelerine bayıldım kız ben senin. Allah canımı alsın. Ayesiz. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu ayesiz de uzun ince hiç çekilmiyor vallahi billahi. Ya çok güzeldi. Yani hiç çekilme dediysem tabii ki mecazi anlamda diyorum ve çok güzeldi, biletler senin. Kim var yanında söyle bakayım.
1: Kimse yok. Yalnızım. Akşama kızıma sürpriz yapacağım.
0: Ay canım benim. Kim var yanında, kimse. Yalnızsın dedin değil mi?
1: Yalnızım Hakan.
0: Yani yalnız başıma rezil rüsva oldum. O da çok güzel. O da çok güzel. Ben vallahi senin adına çok sevindim. Bir de bayağı ritimleri de tutturdun. Genelde ritimleri tutturamıyorlar dinleyicilerimiz. Ama sen ritmi de tutturdun. Araya bir de ayeleri serpiştiriverdin. Böyle bir şey. Bir saniye. Bir şey daha. Bir daha güler misin öyle?
1: Hayır. Bitti.
0: Ha, hayır, tamam, yok. Farklı bir göl. Vardı, ben
1: bittim,
0: yanlış mı
1: Hakan,
0: duydum?
1: Bittim.
0: O muydu?
1: Bittim.
0: Vallahi. Tamam, aklımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun ve teşekkür bu biletleri ediyorum. Sana armağan ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yes. Evet arkadaşlar, biraz sonra yarışmamız yine devam edecek. Bu biletleri sizler armağan edeceğim. Bu beat'in, yani daha doğrusu bu ritmin üzerine sizler türkünüzü söyleyeceksiniz ve biletleri benden kapacaksınız. Nerede? Tabii ki Rengarenk programında. Yes! Şimdi ben Deniz'in Güzeller Güzeli adlı şarkısıyla ilerliyoruz. Ne oldu, terledin mi?
1: Oh, hem de ne. Ha? Hem de ne.
0: Yani o nasıl bir oh çekmekti kız öyle. Oh, bittin. Bak hala gülüyor. Ne güzelsin sen böyle. Hep böyle gül, hep böyle ol.
1: Hep beraber.
0: Tamam, aklımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Biz de şimdi ben Deniz'in Güzeller Güzeli adlı şarkısını, bu da sana gelsin. Sen de güzeller güzelisin.
1: Sağ ol.
0: Bak gülüyorum arkadan da, aslında alkış gelmesi gerekiyordu.

0: Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabirlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Evet, rengarenktesiniz arkadaşlar ve rezillik garanti. Eğlence sınırsız, canlı yayına bağlanmak için şimdi arıyorsun. Var mı kendine güvenen, sesine güvenen veya da güvenmeyen? Hiç fark etmez, rezil olmak istiyorsan doğru adrestesin. Evet ve Summer Festival Haziran'ın 20'sinde Oba House'unda arkadaşlar, hem duman olacak falan. Ben aslında bunları hiçbirini saymayayım. Ben size en iyisi bunu anlayacağınız bir şekilde böyle ardı ardına sıralayayım. Bakalım ne demek istiyorum. Başlıyoruz.

Evet ve bu duyduğunuz bütün sanatçılar geliyor arkadaşlar. Ve yarışmamız bu şarkının hemen ardına başlayacak. Beni şimdiden arayabilirsin 032 117 970 71.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin. DJ Hakan'la Rengarenk.
1: Metropol FM'lisiniz. Ben DJ Hakan. Rengarenk programı arkadaşlar. Ve 6. ayın 20'sinde Multi Summer Festival. Halikarnas'ın sunmuş olduğu Oberhausen'a 20 bin kişilik bu gösteri için Duman orada olacak, Demet Akalın orada olacak, Sef orada olacak, Semi Ceng orada, Label C5 orada olacak. Kim var daha? Var oğlu var. Herkes orada olacak, ben de orada olacağım arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu festivale bilet kazanmak istiyorsan şimdi beni arıyorsun. Rezillik garanti, eğlence sınırsız, canlı yayına bağlanmak için şimdi ara beni. Ve çalacağım yabancı bir ritmin üzerine türkü söyleyeceksiniz arkadaşlar. Bakalım ne tür bir rezillik yaşayacağız. Göreceğiz. Kendine güvenen beni şimdi arasın. Bakalım bugünkü diğer kurbanımız kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Mustafa Çınar.
1: Mustafa Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyi, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, siz aradınız biz ama değil mi? Var mı öyle bir şey?
2: Vardı, evet.
1: Hangi konserde için?
2: Geçen hafta Deniz Özcan.
1: Olmuyor.
2: Özcan Deniz.
1: Tamam, Özcan. Ama şimdi bir yarışmacı aynı anda böyle bir hafta arayla falan alamıyoruz maalesef.
2: Tamam. Tamam.
1: Bir daha
2: tamam.
1: Denersiniz, okey mi? Başka bir zaman.
2: Tamamdır, oldu, teşekkürler.
1: Bu arada Özcan Deniz'e gittiniz, nasıldı konser? Hoşunuza gitti mi?
2: Çok güzeldi, sizleri de gördük, memnun olduk, tanıştık.
1: Ben o kadar çok süperdi. Kişi gördüm ki artık kimi öptüm, kimi öpemedim onu.
2: Tamam, çok güzeldi.
1: İnşallah bir daha görüşürüz, sağ oldu mu? Kendinize tamam, iyi bakıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum, hoşçakalın, sağ olun. Evet arkadaşlar, bir diğer dinleyicimizi alıyoruz. Merhabalar.
3: Merhaba.
1: Kurbanımız kim?
3: Ersin.
1: Ersin, nereden arıyorsun bizi?
3: Recklinghausen'dan.
1: Recklinghausen'dan Ersin. Şimdi Recklinghausen'la Ersin dediği zaman herkes tanır mı seni orada?
3: Yok, tanımazlar öyle pek.
1: O zaman seni bugün tanıtacağız oraya herkese.
3: Tamam.
1: Kendine güveniyor musun?
3: Tabii, güveniyorum.
1: Tamam, çalacağım ritmi de biliyorsun.
3: Biliyorum, evet.
1: Tamam, evet. Ve bu arada birçok mesajlar geliyor. Hakan, sesime güveniyorum, garanti veriyorum, beni buradan ara falan. Arkadaşlar, sizler beni arayacaksınız ki diğer dinleyicilerimize haksızlık olmasın. Dediğim gibi sizler 0-32-17-970-71 arıyorsunuz. Şansınızla yaver giderse bu yarışmamıza dahil olabiliyorsunuz. Şimdi başlıyorum. Yanında kim var?
3: Yalnızım şu anda.
1: Yalnız, tek başına. Ama istediğim kadar rezil, evet, olabilir diyorsun.
3: Güzel güzel.
1: Hiç fark etmez değil mi?
3: Evet, evet.
1: Başlayalım mı? Hangi türküyü söyleyeceksin? Çok merak ettim.
3: Erzurum Çarşı Pazar, onu söyleyeceğim.
1: Oh, my zin. Ritimi uydurabilecek misin?
3: Bence uyar.
1: Bence uyar diyorsun. Tamam.
3: Evet.
1: Sen öyle diyorsun. Başlıyoruz. 4, 3, 2, 1, start.

0: Leyli maman aman, Leyli maman aman, sarı gelin.
1: Evet. O arada bir güldün Ser. Peki neden güldün?
0: Evet. Çünkü çok bozuktu. Kendim bile yani kendime güldüm öyle söyleyeyim.
1: Çok bozuktu dedin yani değil mi?
0: Evet çok ağır. Olabilecek en bozuk şekliydi ya bence.
1: Ya ben diyorum ya size, rezillik garanti ama bundan da daha fazla rezilliği olmaz herhalde.
0: Olamaz. Allah'tan kimse yok da etrafında.
1: Allah'tan seni burada en azından bir 100.000 kişi dinliyor, tamam mı? Evet ve bu biletleri sana armağan ediyorum. Kimine çok gideceksin bakalım?
0: Büyük ihtimal eşimle giderim.
1: Eşine gideceksin. Anlatacak mısın evet. Hikayeyi? Mutlaka anlatacaksındır.
0: Anlatırım da biraz daha düzgün söylediğimi söyle.
1: Bak sen hele. Bak. Üç kağıtçılık da var. Vallahi.
0: Var.
1: Nirelisin sen. Sen nirelisin?
0: Ben Ürgüplüyüm.
1: Ürgüplü. Evet.
0: Evet. Kapadokya.
1: Kapadokya. Yani babamın memleketi. Babam da Nevşehirli benim.
0: Evet.
1: O zaman hemşiriyiz ya. Ya bende evet. Zaten yüz müz yok. Bende zaten rezil olacak.
0: Ya olur mu canım, gördük seni. Yakışıklısın maşallah.
1: Yakışıklı mı? Evet. Onun için evet. Radyoda çalışıyorum. Yakışıklı olsaydım televizyonda çalışırdım.
0: Şimdi belki açılır o yolda.
1: Açılır mı diyorsun? Ha daha güzelleşirim diyorsun. Aa güzel. Tamam. Hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Teşekkür ederiz.
0: Tamam,
1: ağzına, teşekkür emeğine ederim. Ve cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz tekrar.
0: Ben de sana teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
1: Evet arkadaşlar, sizler de bu biletleri kazanmak istiyorsanız şimdi haber bültenlerine bağlanacağız. Ondan sonra yarışmamız devam edecek. Hattımızda kalın, radyomuzda kalın, Metropol FM'de kalın, rengarenkte kalın. Radyonuzdan ayrılmayın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Katrin Müller. Deutschland dürfte in den kommenden Jahren mehr CO2 verursachen als eingeplant, was dem Klima schadet. Die Anstrengungen der Bundesregierung beim Klimaschutz reichen nicht aus, schreibt der Expertenrat für Klimafragen in seinem in Berlin veröffentlichten Gutachten.
4: Der Expertenrat für Klimafragen berät die Regierung unabhängig und sieht bei der Regierung jetzt dringenden politischen Handlungsbedarf. Die derzeitigen Prognosen der Regierung, wie viel Treibhausgase Deutschland in den kommenden Jahren ausstoße, seien zu optimistisch, vor allem in den Bereichen Energie und Gebäuden. Auch weil es zusätzliche Risiken gäbe, etwa die aktuelle Reform des Heizungsgesetzes. Längerfristig sei es unwahrscheinlich, dass Deutschland sein Ziel erreiche, bis 2045 klimaneutral zu sein. Aus Berlin Ronny Tochau.
3: Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat sich für eine baldige Senkung der Stromsteuer ausgesprochen. Das müsse kommen, sobald im Haushalt Spielräume dafür da seien, sagte Reiche der Rheinischen Post. Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag eine Senkung der Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß angekündigt. Bisher wurde sie aber nur für die Industrie, das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft reduziert. Gar nicht mehr so Veggie. Die Produktion von Fleischalternativen in Deutschland ist nach langem Boom erstmals gesunken. Statt Veggie-Burger und Tofu-Wurst wird laut Bundesstatistik dagegen wieder mehr echtes Fleisch gegessen.
5: Ob aus Erbsenprotein, Seitan oder Tofu, fast 125.000 Tonnen Fleischersatz wurden im vergangenen Jahr hier in Deutschland hergestellt, etwas weniger als zuvor. Veggie-Schnitzel und Co. sind in den letzten Jahren zwar beliebter geworden, denn sich vegan zu ernähren liegt im Trend, dennoch bleiben sie am Fleischmarkt ein Nischenprodukt. Denn die Fleischproduktion liegt gemessen am Umsatz rund 70 Mal höher. Gleichzeitig ist auch der Fleischkonsum in Deutschland leicht gestiegen, auf fast 55 Kilo pro Kopf im Jahr. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
3: Zur Fußball-Weltmeisterschaft wird es in Berlin anders als in früheren Jahren keine Fanmeile mit einer Übertragung der Spiele am Brandenburger Tor geben. Auf der Straße des 17. Juni sei zur WM 2026 keine Fanmeile geplant, hieß es auf dem Internetportal berlin.de. Die WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Die Uhrzeiten für die Spiele liegen in deutscher Zeit am Abend und zum Teil in der Nacht.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. İBB katılımcılarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'un yanı sıra Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 57 kişi yakalandı. Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. 21 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları araştırılıyor. Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturmada çok sayıda taşınmaz, araç, tekne ve şirkete el koyma tedbiri uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana başlığını Orta Doğu'da artan gerilim oluşturacak, İsrail'in bölgedeki çatışmayı yayma girişimleri, İran-Amerika Birleşik Devletleri hattındaki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler değerlendirilecek. Enerji arz güvenliği, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve gelişmelerin ekonomiye etkisi de masada olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için Almanya'ya resmi ziyarette bulunuyor. Berlin'de yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci, güvenlik, savunma ve bölgesel krizler ele alınacak. Fidan'ın Almanya'daki Türk toplumunun önemine, 60 milyar dolarlık ticaret hedefine ve savunma sanayisi işbirliğine dikkat çekmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polis memuru şehit oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis olay yerine müdahale ettikleri sırada bir şüphelinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırgan yaralı olarak yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 34. hafta maçlarıyla sona erdi. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Galatasaray son hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Fenerbahçe ise Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Kasımpaşa Gençler Birliği ve Eyüpspor ise ligde kalmayı başardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Evet, Rengarenk programımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sesine güvenen aranıyor. Güvenmeyen zaten yayında efsane oluyor. Hadi hattı kap hemen 0-32-117-970-71 ve her zamanki dediğim gibi rezillik garanti. Burada mesaj yazan bazı arkadaşlarımız var. Ben de türkü söylemek isterim diyor Hakan. Beni yayın alır mısın? Beni arayın dediğiniz. Şu anda değil, arayın dediğim zaman 0-32-117-970-71'i arıyorsunuz ve şansınız da eğer yerindeyse, bugün de keyfiniz de yerindeyse yarışmaya dahil olup ve bu Samo Festivali için sizlere biletlerim armağan olacak. Sizlere kazandıracağım bu biletleri. Yarışmamız biraz sonra başlayacak ama her zamanki gibi bu programda da hiçbir yerde olmayacak parçalardan bir tanesini daha çalacağım sizlere. Bunu da çok güzel yapmışlar. One, two, one, two, three, four. Çok güzel. Of.

Hilal'ım çık aradan. Ne arayıp duruyorsun? Şarkıyı doğru dürüst dinletmedin bize. WhatsApp'tan aramayın arkadaşlar. Normal hattımızdan arayın 0312 17 970 71.

Ne şarkıydı ama. Of of of of. Güzeldi değil mi? Evet, şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra yarışmamız başlıyor arkadaşlar. Beni şimdiden arayabilirsiniz. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 ve çalacağım yabancı bir ritmin üzerine, aha da bunun üzerine

0: Yani bu biraz komikti herhalde ama böyle bir duruma rezil rüsva olmak istemiyorsanız, ya doğrusu istiyorsanız arayın beni. Beraberce baş başa verip rezil olan. Bu ritmin üzerine türkü okuyacaksınız arkadaşlar. Ve türkü okuyan dinleyicime bu ayın, önümüzdeki ayın 20'sinde Summer Festival için 2 tane bilet armağan edeceğim. Yarışmamız az sonra, dediğim gibi kısa bir aranın hemen ardından, radyolarınızdan sakın ayrılmayın.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
3: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
4: Nereye gidelim çocuklar?
3: Tabii ki Köy Palas'ta. Köy Palas'ta herkese göre lezzet var.
5: Közde pişen tüm helal et ürünleri, günlük yapılan yaprak döner, lahmacunlar, pizzalar, odun kömüründe pişen taze balıklar. Köy Palas, lezzetin sıcak yuvası. Hauptstraße 43, Leinfelden Echterdingen.
6: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
7: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Sesim geliyor, sesim geliyor. Rengarenk programındasınız ve arkadaşlar, önümüzdeki ayın 20'sinde Sama Festival, Halikarnas'ın sunmuş olduğu Sama Festival için elimde biletlerim var. Bu biletlere sahip olmak istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz ve çalacağım bir ritmin üzerine, yabancı bir ritmin üzerine sizler türkü çığıracaksınız. Anlaştık mı? Nasılmış o? Radyolarını yeni açanlar için hemen bir hatırlatma yapayım. Aha böyle. Bunun üzerine bir türkü söyleyen dinleyicime iki tane bilet vereceğim. Bu biletler içerisinde neler dahil, neler var ben size söyleyeyim. Hem Demet Akalın var, hem Label C5 var, hem Sefo var, hem Semi Cenk var, hem Duman var, hem de Mörda var. Var oğlu var. Anlaştık mı? Arayın beni şimdi ve gelin karşılıklı birbirimizle dalga geçelim, gülelim, eğlenelim, rezil olalım. Şimdi ben bir dinleyicimi alacağım. Ay, bak, telefon hatlarımız yine kilitlendi. Bakalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 4 numarayı aldım şu anda. Merhabalar. Selam, kiminle görüşüyorum?
3: Selam Hakan abi.
2: Kimsin? Dur, daha telefon açmadım daha. Merhaba Hakan abi. O nasıl? Kimsin sen?
3: Ben Bilal Manem'den arıyorum.
2: Bilal.
3: Aynen. Abi ben kazanmıştım 2 belet de işten dolayı gidemedim beletlere ya.
2: Vallahi ben o zaman işte. Sen kazandıysan.
3: Hakan Altun muydu? Neydi ya?
2: Sen kazandıysan o zaman bekleyeceksin. Diğer dinleyicilerimizi alacağız, tamam mı?
3: Yok yok, ben kazanmadım, o beletler gitti ki.
2: Nereye gitti ben, o biletler?
3: O biletleri ben alamadım.
2: Niye alamadın? Bak şimdi şöyle bir şey yap. Bir şey şöyle yapacağız. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen nerede oturuyorsun? Mannheim'de oturuyorsun.
3: Evet.
2: Oberhausen yakın mı senin oraya? Yakın aşağı yukarı. Yakın değil de yakın gibi.
3: Olur.
2: Olur mu?
3: Olur tabii.
2: Olur. İki kişilik bilet vereceğim ben sana ama bu bileti ben sana
3: vermem. Ben rezil olmaya geldim buraya abi ya.
2: Sen rezil olmaya dünden razısın.
3: Evet tabii ki de ya. Sen bize neler yaptırmıyorsun abi ya, şu beletler.
2: Dur yapıyorsun. Daha bunlar daha ne ki, ben daha sizlere neler yaptırıyorum. İlk önce bir alışın bana arkadaşlar.
3: Ben bana... alıştım artık abi.
2: Sen alıştın. Oo, alışmış kudurmuştan beterdir misali seninkisi. O nasıl gülmek? Bak senin gülmen nasıldı biliyor musun bak. O sondaki o neydi öyle ya? Diye.
3: Yok abi, arabanın motorundan geldi öyle.
2: Ha, senin motorundan değil yani.
3: Yok de.
2: Şimdi ben bir ritim çalacağım. Bu ritmin üzerine türkü söyleyeceksin. Söyleyebilecek misin?
3: Tabii ki de, ben her türlü, ben gözüm kapalı böyle şarkı söylüyorum.
2: Eyvah eyvah eyvah. Gözü kapalıysa biz yandık o zaman. Bakalım. Hangi yöremizden söyleyeceksin?
3: Kafana göre takıl.
2: Ben söylemeyeceğim, sen söyleyeceksin.
3: Tabii. Ben neyi söyleyeyim?
2: Yani neyi istersen söyleyebilirsin. Yani biliyor musun, aklında herhangi bir türkü var mı?
3: Benim aklım zaten türkülerle dolu abi.
2: Eyvah.
3: Sal bir tane beat yapayım sana güzel bir
2: ha,
3: şey.
2: Ha, beat de yapacağım. Beat'i ben yapacağım. Sen sadece türküyü söyleyeceksin. Anlaştık
3: tabii
2: mı?
3: Tabii ki de. Tamam.
2: Tamam, başlayalım mı?
3: Başla.
2: Heyecanla başlıyoruz. 5, 4, 3, 2 ve start. Bir dakika. Sen bak bir şey unuttun sen burada. Sen bu dıkı mıkıyla falan değil de türkü söylemen lazım.
3: Bildiğimiz türkü mü?
2: Bildiğimiz türkü tabii. Bilmediğimiz türküm var.
3: Tamam.
2: Başlayalım mı tekrar?
3: Başla.
2: Tamam, hadi bakalım. Tekrar başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Şimdi Şimdi beni anladın değil mi? Ben bu yabancı
3: anladım,
2: beat.
3: Anladım anladım, sorun yok, anladım.
2: İyi dövseydin.
3: Anladım.
2: Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

0: elden dillere. Sen düşürdün beni dilden dillere.
1: İşte bu.
0: Metropol efendim, sizi seviyorum ya.
1: Ya benim sesim de gitti burada. Aynı senin gibi ördek gibi çıktı sesim var ya. İki kişilik bilet senin, tekrardan hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederim abi ya.
1: Peki bu sefer kiminle gitmeyeceksin?
0: Yok, bu sefer bir işten arkadaşımla gideceğim. Biliyor musun kiminle gideceğim abi?
1: Tamam.
0: Schleiter'la gideceğim.
1: Tamam. Alles klar. Hattımızda kalıyorsun. Alles sakın klar. Ayrılmıyorsun. Bilal'cim teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, sizler de böyle Bilal'i biraz rezil etmek istedik ama Bilal'in sesi gayet de iyiydi benim. Çok da hoşuma gitti. Ne gülüyorsunuz? Alkışlayın. Bilal arkadaşımızı sizler de ister Bilal gibi olun ister olmayın. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Beni arayın dediğim zaman biraz sonra yine start vereceğim sizlere. Beni arayacaksınız ve bu iki biletin sahibi sizler de olabilirsiniz. Anlaştık mı? Şimdi Nalan'ın Ölür Müsün, Öldürür Müsün adı şarkısıyla şöyle hafiften ilerleyelim böyle. Oh! En güzel, en kıvrak şarkılarımız. Günümüzü renklendirecek parçalarımız Metropol FM Rengarenk programında. Keyfiniz bol olsun, radyolarınızdan sakın ayrılmayın.

0: Yarışmamız devam ediyor arkadaşlar ve Soma Festival için bilet kazanan Bilal Mehmet bizi Mannheim'den aradı. Bilal, daha önceden de iki tane bilet kazanmıştın. Hangi konsere bilet kazanmıştın?
1: Özcan Deniz abi kazandım ya.
0: Özcan Deniz, konsere gittin mi?
1: Yo, gitmedim.
0: Neden?
1: Çünkü de cumartesi günüydü konser. İşe gittim, ben cumartesi de çalışıyorum. Şişlater'e dedim, ben bir gün Free Fire Event yapayım. O dedi ki bana, yok olmaz, Minustunde, Dukrix Minustunde.
0: Minustunde dedi.
1: Ya Montag dedim, ben fazla çalışıyorum. 1-2 saat salmıyor beni. Şerefsiz, şimdi de bu biletler alacağım, onunla beraber gideceğim.
0: Orada bipli bir şey söyledin de neyse, tamam artık geç kaldık. Bu biletleri ama şimdi ayın 20'sinde sen Schlichtleiter'ı şimdiden söyle, tamam mı?
1: Şimdi ben de söyleyeceğim.
0: Ayın 20'sinde. Ayın 20'sinde.
1: Yok bu sefer.
0: Baktın olmadı, krangı patlatı ben.
1: Patlattırayım zaten, fast fast rakım abi ya.
0: Fast fast raksız, istediğimi yapabilirsin, dükkan benim diyorsun ha?
1: Tabii ki de, metropol da bizim abi.
0: Ay canım benim. Tekrar teşekkür ediyorum Bilal'cim. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşça kal. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Ve yarışmamız devam ediyor. Sizler de şimdi beni arayın. 0-32-117-970-71. Bu festivale bilet kazanmak istiyorsanız, nasıl bir festival diye merak ediyorsunuz, ben size yine anımsatma maksadıyla bir çalayım şöyle.

0: ah sarılar vah sarışınlar. Benim ortamda kızlar hep tiki, yüzdüm orada yamıştı tipi.
1: Evet arkadaşlar, ve bu festivale bu dinlemiş olduğunuz bütün sanatçılar, onlar dolu olacak. Tam 20 bin kişilik bir festival sizi bekliyor Oberhausen'de. Halikarnas'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival için şimdi bilet dağıtıyorum. Bu bileti sahip olmanız için size şimdi şimdi şaşırmadan bir şey söyleyeceğim. Şöyle biraz kendimi döveyim de. Evet, size bir ritim çalacağım. Nah, böyle bir şey. Bunun üzerine bir türkü söyleyeceksiniz. Artık artist mi olursunuz, rezil rüsva mı olursunuz, bu size kalmış bir şey. Beni arayın şimdi. 0-32-17-970-71 arıyorsunuz ve yarışmamıza dahil oluyorsunuz. Bakalım bugünkü, şimdiki daha doğrusu dinleyicim, şansı dinleyicim kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Mert.
1: Mert Bey, nasılsınız? Çok ciddiyiz Mert Bey.
2: Teşekkür. İyiyim, sağ olun.
1: İyi ki ciddiyiz dedik yani. Hemen salıverdin yani. Şöyle iki dakika duramadın değil mi?
2: Duramadım, yok. Çok aradım, çok.
1: Ah, arayan bulurmuş biliyorsun.
2: Evet bu.
1: Neredesin şu anda?
2: Şu an işteyim, Frankfurt'tayım.
1: Frankfurt'tasın. Ne işle meşgulsün? Paket mi dağıtıyorsun?
2: Evet.
1: Evet. Nereden bildim? Nereden bildim, tahmin ettim biliyor musun?
2: Nereden?
1: Bu paket dağıtanların aracında hepinizde herhalde zannedersem aynı tip araç var, öyle mi?
2: Evet, aynı tip.
1: O aracın içerisinde siz telefonla konuşurken o gelen sesin kalitesinden anlıyorum ben.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi bunun için niye teşekkür ettin sen?
2: Araçlarımızın kaliteli olduğunu söylediğiniz
1: için. Vay vay vay vay, bak bak sen bak. İyi kıvırdın ama, ha. Ben sana bir şey söyleyeyim. Vallahi billahi iyi kıvırdın. Zo, Frankfurt'tan arkadaşımız, dinleyicimiz. Hangi evet. Şarkıyı, daha doğrusu türküyü söyleyeceğini biliyor musun?
2: Şu anda aklımda bir tane türkümüz var. Var. Çok güzel.
1: O güzel bir de. Tamam. Başlayalım mı? Heyecan var mı? Var.
2: Heyecan var biraz.
1: Bir şey soracağım. Ne kadar bir süredir Almanya'dasın?
2: Şu an bir senedir Almanya'dayım.
1: Aa, daha yenisin. Bir senedir beri buradasın. Eşin var mı? Var herhalde.
2: Evet. Eşim de... var. Bir tane çocuğumuz var.
1: Ay canım benim. Allah bağışlasın.
2: Allah razı olsun.
1: Nerede? Bunlar... Evdeler mi şunlar?
2: Şu an evdeler.
1: Seni dinliyorlar mıdır? Ne diyorsun?
2: Anlıyorum. Grosskere'de oturuyoruz. Orada biraz çok az çekiyor.
1: Allah'tan öyle. Yoksa hemen ertesi günü boşanma deriz.
2: Muhtemelen eve koymazdı.
1: Ben sana söyleyeyim. İyi, bazı böyle çekmemesi çok iyi. İnan bana bak. Hayırlı. Şimdi ben ritmi çalıyorum. Sen de türkünü çığırıyorsun. Anlaştık mı?
2: Anladım.
1: Hadi bakalım, bekliyoruz. Bakalım bu biletler senin mi yoksa başkasının mı? Başlıyoruz.
2: Çemberde gül oynar.

0: bir saya saya al beni kıyamam seni. Pembe gül idim soldum, ak güle ipret oldum. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne haset kaldım. Al beni kıyamam seni.
1: Sence oldun mu?
0: Bence güzeldi yani.
1: Sana göre güzeldi. Şimdi burada senin tabii ki düşüncen değil, benim düşüncem önemli. Bileti ben veriyorum.
0: Ama çok istiyoruz biz bu bileti.
1: Ama şimdi tamam istiyorsun da bileti yani hak etmen gerekiyor. Sence hak ettin mi onu?
0: Bak. Ve elimden geleni, bu heyecanda elimden geleni
1: bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz post suşeler yani paket dağıtıcılığı, kargo işinde çalışanlar genelde

0: Sen bir yerden telefon var, bir elinde paket var ve telefonla yarışmaya katılıyorsun. Evet. Hem adresi okuyorsun hem de türkü söylüyorsun, öyle mi?
1: Evet, arabayı park ettim. Paketini ayırdım müşterinin. Bir elimde skaner, bir elimde telefon. Müşterinin paketi kenarda ve de bir yandan türkü söyledim.
0: Bak işte bu kadar stresin içerisinde sen türküyü söylemeye çalıştın, söyleyemedin. Söyleyemediğin için de ben bu biletleri sana armağan ediyorum. Evet.
1: Çok hiç, teşekkür ediyorum.
0: Çok hiç, hiç bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şeyi başaramadan başarmış olduğun tek şey bu olacak herhalde.
1: Evet.
0: Tekrardan tebrik ediyorum seni. Hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Evet arkadaşlar, ve iki bilet daha dağıttık. Şimdi elimde iki bilet daha olacak. Biraz sonra, buçuktan sonra yarışmamız devam edecek. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın.
2: Sana ne oldu sevgilim?
0: Hani yine devam ediyoruz. Derya Ulu, rengarenkte.
2: Bu gözlerin.
0: Curcuna devam ediyoruz.

0: sana ne oldu sevgilim diyor. Sevgilimiz olsa da bir şeyler olsa bize. Yok ki. Olsun. Keşke bir şeyler olsa. Zo, Uğur Mert biraz önce bizim kargo işiyle meşgul olan dinleyicimiz biletleri kazandı. Ve tam vedalaşırken, telefonu kapatmak üzereyken bir şey sorabilir miyim dedi. Tamam dedim, sorabilirsin dedim. Ve bana bir soru yöneltti. Bu benim biraz garibime gitti. Garibime değil de daha doğrusu hiç düşünmemiştim. Ve Uğur arkadaşımızın bir sorusu var. Bunun cevabını bilen var mı arkadaşlar? Uğur'cum seni dinliyoruz. Nedir seni rahatsız eden bu Almanya'da?
1: Şimdi yıllardır Almanya'nın teknoloji üzerine çok üstün olduğunu, hani motor sanayisinde, araba sanayisinde çok iyi olduğunu biliyoruz. Ya bir şey yaptıkları zaman da mühendislik harikasıyız diyorlar. Ama bu apartmanları yaparken yolun kenarına değil de içeriye doğru araba girilmeyecek şekilde yapmaları, bizim 4-5 apartman yürümemiz her seferinde, bu normal mi?
0: Şimdi içeriye doğru derken, yani bu arkadaki bu bahçelerden mi bahsediyorsun bu? Hollardan
1: evet,
0: mı bahsediyorsun?
1: Bahçe taraflarına doğru. Yani bahçe taraflarına doğru yapıyorlar giriş. Ama arabayla girilmiyor. Biz yola park ediyoruz. 4-5 apartman yan tarafa doğru yürüyoruz. Aha. Yanlamasına sıralama oluyor yani.
0: Sen

0: kenarına değil ama
1: sen nerede oturuyorsun? Hangi?
0: İçeriye doğru.
1: Nerede oturuyorsun? Ya da
0: Ben
1: nerede çalışıyorsun?
0: Frankfurt'un
1: Frankfurt'un neresinde? Siz
0: Frankfurt am Main.
1: Frankfurt am Main. Tamam. Ve bütün Frankfurt'ta böyle mi evler?
0: %90.
1: Ciddi misin? Bir Frankfurt'a gittim de hiç ama el alemin
0: Evet.
1: evine de gitmedim ki senin gibi. Aklıma da gelmedi hiç.
0: Günlük 10 adım atıyoruz.
1: Evet ama bu bir yandan da iyi, tamam, vakit açısından biraz zaman kaybediyorsun ama şimdi eğer kilon falan varsa o aşıyı yani açıdan da iyisin. Arkadaşlar bunun cevabını verebilecek birisi var mı? Ben size soruyorum çünkü ben anlamadım. Yani soruyu da anlamadım.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani tarif de edemedim bana.
0: Ben
1: Ben
0: sana
1: kafamda da
0: WhatsApp'tan
1: canlandıramadım. Buyur.
0: fotoğraf atayım mı ben size? Yani böyle yanlaması ne oluyor? Yani araba girilmiyor ama yan girebiliyorsun apartmanlara. Yani 4-5 apartman yan yana oluyor. Mesela 14, 16, 18, 20 numara yan yana oluyor ama arabayla giremiyorsun. Apartmanın önünde biz arabayla duramıyoruz. Yani kolyeyi elimize alıp yan gitmemiz lazım.
1: Ha, şimdi anlamadım. Sen bana var ya, sen bana fotoğraf gönder. Ben bir nevi anlamaya çalışırım. Yani orada o konuda biraz
0: Tamam.
1: özür diliyorum. Fantazim benim başka şeylere çalışıyor. Öyle şeylere çalışmıyor. O için sen bana bunu gönder. Bir
0: Belki.
1: bakalım tartışalım. Çok teşekkür
0: Şu an
1: ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Eşine selam
0: hemen
1: söylüyorsun.
0: attım.
1: Tamam, sağ olasın.
0: İyi bir selam.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Özge, kavanozu yan tutup alt kısmına avucumuzun tam ortasıyla biraz kuvvetli bir şekilde vurduğumuz zaman şu şekilde bir hava basıncı, değil mi? Böyle yan tutuyorsun ve kapak çok rahat bir şekilde açılıyor
1: Yok.
3: diyor. Özge. Heh.
0: Böyle.
3: Bravo. Bir de görüntülü olarak bir video. Şimdi elinde kavanoz olmayınca yanlış anlaşılabiliyor Hakan. Radyo çok büyülü güzel bir şey bak. Görüntü yok ama herkes ne yaptığını anlıyor. Ya da anladığını sanıyor, öyle diyelim. Bir de bununla ilgili sesli mesaj gelmiş. Dinleyicilerimizin kapakla ilgili ne kadar mesaj gönderisi varmış. Bravo.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Şekerleri. Bu kavanoz meselesiyle ilgili bir parmak basasım var. Kavanozun altına böyle avucumuzun içiyle güm diye bir şaklattığımız zaman kapak otomatikmen hava boşluğun baskısıyla gevşeyip açılıyor. Ben çok denemişim.
3: Abi denemiş ama diyor. Ben tecrübeliyim bu konuda diyor. Abi kavanoza yapmadığımız kalmadı arkadaş ya. Amma taciz ettik ya kavanozu ya. Şaklatanlar, parmak basanlar. Kavanoz dünyaya geldiğine pişman oluyor ya. Kırın beni daha iyi diyor herkesin.
2: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve yarışmamızın yanı sıra tabii ki çaldığım bütün güzel parçaların yanı sıra bir de ne diyorduk böyle hiçbir yerde duyamayacağınız, elde edemeyeceğiniz, sahip olamayacağınız. Ben böyle daha dramlı yapıyorum ki şarkıya daha da bir değer katmak istiyorum ama bu şarkıda değerli, yani gerçekten çok değerli. Fazla konuşmayayım da çalayım, ne demek istediğimi anlayın.

olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Telefonlar şimdi kilitlensin. Hattın diğer ucunda mikrofon sizi bekliyor arkadaşlar. Kendine güvenenler bir adım öne gelsin. Güvenmeyenler zaten en eğlenceli olanlar.

Evet, devam ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan'ın en son şarkıları piyasaya çıkarmış oldu. Çok güzel. Bu şarkı Köln'den Hamido'ya geliyor. Güzel arkadaşım. Şu an arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorlar. Buradan da selam olsun Hamido.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: und dann sind wir wieder. Arkadaşlar. Mikrofonumuz açık. Mikrofonumuz açık. Rezillik garanti. Şansına güveniyorsan şimdi ara beni. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Bak ne diyor birisi, birisi ne diyor, bakın bir daha dinliyoruz bunu. En başa alıyoruz, hoppala.
1: Hakan, vallahi yollardayım, haberi seni arıyorum. Kafaya koydum bugün o bileti alacağım senden Hakan.
0: Evet, sizler de kafaya koyduysanız beni şimdi arıyorsunuz. 0-32-17-970-71. Bakalım, Summerfest önümüzdeki ayın 20'sinde. Oberhausen'da Halikanas'ın sunmuş olduğu bu Summerfest festivali için elimde biletler var. Bu biletlere sahip olmak için yapmanız gereken bir şey var. O şey ise şimdiki çalacağım ritme. Bunun üzerine arkadaşlar türkü söyleyeceksiniz. Türkü böyle böğrünüzden yanık yanık, böğrünüze vura vura türküyü söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Var mı kendine güven? Telefon numaram 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Ve bakalım bugünkü son kurbanımız kim olacak? Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz ve 2 numarayı aldım. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Esra.
0: Esra Hanım, nereden arıyorsunuz bize?
2: Stuttgart'tan arıyorum.
0: Stuttgart'tan Esra. Ne işle meşgulüz?
2: Ben satış elemanıyım.
0: Satış elemanısınız. Grip mi var? Böyle burnunuz böyle konuşuyorsunuz benim gibi.
2: Biraz.
0: Biraz. Krank mısınız? Patlattın mı krangı?
2: Evet, patlattım.
0: Aa, çok iyi etmişsin valla. Oh, gel, havalar da güzel. Çık dışarı böyle.
2: Yok ya, hava kötü burada.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Eyvah. O zaman güzelmiş gibi sen de tahmin et. O, yani birazcık da fantezinle oynarsan havayı istediğin içinde güzelleştirmen, kafanla güzelleştirmen. Şimdi ben aslında şey yaptım da bir çuval inciri berbat ettim de kıvırmaya çalışıyorum, düzeltmeye çalışıyorum ama olmuyor. Ben en iyisi konuyu buradan kapatayım. Sen ne güzel gülüyorsun öyle. Bir daha güler misin?
2: Yok, gülemem.
0: Gülmen nasıl biliyor musun? Kime benzettim gülmeni biliyor musun?
2: Yok.
0: Bak. Aynısı.
2: Aynen.
0: Allah canım alsın aynı. Bak sonunu dinle, bak bak. Bak bitmedi. Aynı bu şekilde. Şimdi sen bizim için aradın bu biletlere sahip olmak için. Hem hastasın, hem evdesin, hem krangı patlattın, hem de biletler de gelsin diye. Oh, yattığım yerde param gelsin, biletlerim de gelsin. Hangi türkümüzü söyleyeceksin? Var mı aklında bir şey?
2: Var. Şah damar söylemek istiyorum.
0: Oo, tam da damardan gideceksin bağlı.
2: Pek de damar sayılmaz ama.
0: Ama senin söylemen de herhalde öyle olacaktır diye düşünüyorum.
2: Hadi bakalım, deneyelim o zaman.
0: Türkü değil mi bu? Yoksa ben mi yanılıyorum?
2: Yok be, ağaçların şarkısı.
0: Bak türkü söyleyeceksiniz ama.
2: Türkü mü?
0: Evet.
2: Tamam, deneyelim ama ben öyle türkü falan bilmem.
0: Ya diğerini çok iyi biliyordun.
2: Diğerini de çok iyi bilmiyorum ama atacağız bir şey kafadan.
0: İyi tamam, hadi bakalım. Bekliyoruz. Hazır mıyız?
2: Evet, hazırız.
0: Başlıyoruz. 4, 3, 2, 1 tamam. Ve start.
2: Tamam. Saçlarını...
0: Dur. Alo. Burada şeyi gelmedi. Daha beat, ritim gelmedi. Bu ne heyecan?
2: Tamam, pardon.
0: Hazır mıyız şimdi?
2: Evet.
0: Tamam, başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve start.
2: Saçlarını saramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını saramışsın, sarı renge boyamışsın. Keşke seni sevmeseydim günü. Biri görmeseydim, öyle miydi ya?
0: Bak bir şey söyleyeyim, nasıldı biliyor musun? Sana söyleyeyim nasıl?
2: Nasıl?
0: Bak böyle. Aynen böyle. Hiç fark etmiyor. Ama sen buna rağmen ben ne yapacağım biliyor musun? Ay. Ben dinleyicilerimizi fazla ızdırap çektirmemek için sana bu biletleri verip post alacağım seninle. Nasıl böyle, iyi mi?
2: Evet.
0: Evet, ve biletler senin. Yani bugün de bir dinleyicim vardı. Hiçbir şeyi başaramadan bir şeyler başardı.
2: Niye ya? Çok güzel söyledin.
0: Oo, bir dakika. Bir de çok güzel söyledim diyorsun. Ama ritmi bulamadın. Şarkıyı unuttun. Nasıldı öyle falan dedin. Bu mu güzel? Ha?
2: Ne güzel, uydurdum işte.
0: Oo, tamam. Sen evli misin?
2: Hayır, değilim.
0: Heh, şimdi anlaşıldı. Vallahi bile seni alan koca zaten yandı. Her şeyi böyle ben daha iyi biliyorum. Böyle bir modu var sende. Ama haksız değilim değil
2: aşk
0: mi?
2: Aşk olsun.
0: Ama böyle olması gerekiyor. Belki bazı zamanlar böyle olması gerekiyor. Böyle olmalı.
2: Yani.
0: Bak yani, daha lafımı bitirmedim. Yani seni alan var ya. Yaşadı. Hattımıza kimle gideceksin peki bu gösteriye?
2: Ablanla giderim ya da arkadaşımla.
0: Ablanla bir arkadaş, ama iki tane bilet vereceğiz.
2: Tamam, evet biliyorum.
0: Birisini satın alacaksınız orada öyle.
2: Sıkıntı değil.
0: Aa, para var diyorsun ha. Para var, huzur var. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum sana. Hattımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Ve arkadaşlar, bugünkü Rengarenk programımızın sonuna geldik. Ve saat 15'ten itibaren kim olacak? Yok, ondan önce tabii ki Fuat arkadaşım, Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar sizinle birlikte en güzel parçalarını sizler için söyleyecek diyecektim neredeyse. Fuat ve saz arkadaşları. Siz ne olacak ondan sonra? Saat 15'ten itibaren de Esra arkadaşım. Saat 19'a kadar ve 19'dan itibaren de Okan Bayülgen burada olacak. Bakalım bugünkü stüdyo konuğu kim? Radyonuzdan sakın ayrılmıyorsunuz. En güzel parçalarımızla ilerliyoruz. Şimdi Metin Türkcan ve Şebnem Ferah'ın Dilek Taşı adlı şarkısını biliyorsunuz. Gülden Karaböcek'ten tanıdığımız bu şarkıyı farklı bir yorumla, tarzla, biraz rockish söylemişler. Çok güzel. Bunları bir dinliyoruz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mosmor perde.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
2: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
3: Hey komşu, duydun mu?
4: Hayırdır?
3: Stuttgart Havaalanı'na 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan aile restoranı Grill Palace. Artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
5: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eschtadingen.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Kimsenin suçu yok.

0: Métropole FM, özel dosya. Değerli dinleyenler, bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken Almanya'da yaşayan pek çok Türk bunun ileride yalnızca mülteciler için değil tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı arttırabileceğini birçok Almandan önce öngörmüştü. Bugün ise tam bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olan ise Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek sunması. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon, yani geri gönderme adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Eyalet Teşkilat Başkanı Björn Höcke. Höcke AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerinden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesini kullanılabileceğine karar verdi. Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon, geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görünmüyor.
1: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde die auch für mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja,

0: Die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
1: Peki buna rağmen neden bazı Türkler aşırı sağcı AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz ve izinsiz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin aşırı sağcı AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasreddin Hoca misali AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
6: Erbelin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Deutschland dürfte in den kommenden Jahren mehr CO2 verursachen als eingeplant. Die Anstrengungen der Bundesregierung beim Klimaschutz würden nicht ausreichen, schreibt der Expertenrat für Klimafragen in seinem neuesten Gutachten.
2: Der Expertenrat für Klimafragen berät die Regierung unabhängig und sieht bei der Regierung jetzt dringenden politischen Handlungsbedarf. Die derzeitigen Prognosen der Regierung, wie viel Treibhausgase Deutschland in den kommenden Jahren ausstoße, seien zu optimistisch, vor allem in den Bereichen Energie und Gebäuden. Auch weil es zusätzliche Risiken gäbe, etwa die aktuelle Reform des Heizungsgesetzes. Längerfristig sei es unwahrscheinlich, dass Deutschland sein Ziel erreiche, bis 2045 klimaneutral zu sein. Ronny Tochau, Berlin.
1: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will die Kapazitäten beim Zivilschutz für den Kriegs- und Anschlagsfall massiv ausbauen. Der Bild-Zeitung sagte Dobrindt, man werde beim Bevölkerungsschutz und der zivilen Verteidigung aufrüsten.
3: Es geht um ein Sonderprogramm in Höhe von 10 Milliarden Euro. Die Mittel sollen in zusätzliche Ausrüstung, Gebäude sowie Personal und Technik fließen, etwa beim Technischen Hilfswerk. Angeschafft werden sollen mit dem Geld unter anderem Spezialfahrzeuge und Feldbetten. Zuvor hatten die großen Hilfsorganisationen eine Zeitenwende im Zivilschutz gefordert. Derzeit werde ehrenamtlichen Helfern teils Material zur Verfügung gestellt, mit dem schon ihre Großeltern gearbeitet hätten, sagte DRK-Präsident Gröhe der Süddeutschen Zeitung. Dirk Zeitler, Berlin.
1: Rund 7 Wochen nach dem lange unbemerkt gebliebenen Ausbruch des Hunter-Virus auf der Hondius ist das Kreuzfahrtschiff in die Niederlande zurückgekehrt. Laut einem dpa-Reporter machte das Schiff heute im Hafen von Rotterdam fest. An Bord waren nach Angaben der Reederei eine Restbesatzung von 25 Seeleuten sowie ein Arzt und eine Pflegekraft. Auch die Leiche der auf See gestorbenen deutschen Frau wurde mit nach Rotterdam gebracht. Die Produktion von vegetarischen oder veganen Fleischalternativen in Deutschland ist nach einem langen Boom erstmals leicht gesunken. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Bundesamt 1,2% weniger produziert als im Vorjahr. Gleichzeitig wurde wieder etwas mehr Fleisch gegessen. Der Pro-Kopf-Verzehr lag 2025 nach vorläufigen Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bei im Schnitt knapp 55 Kilo.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: İsrail'in müdahalesiyle başlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ne deniyor açıklamada?
5: Evet, öncelikle İsrail ordusunun taciz ettiği 23 teknele de irtibatın koptuğu belirtilmişti. Böyle bir bilgi paylaşılmıştı. Dışişleri Bakanlığı da İsrail dayanışmayı engelleyemeyecek, vatandaşlarımızın dönüşü için girişimlerde bulunuyoruz diye bir açıklama yaptı. Güvenli şekilde vatandaşlarımızın ülkelerine dönmesi konusunu yakından takip ediyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı.
4: Güçlü Türkiye'de önemli gündem başlıklarından biri terörsüz Türkiye. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni bir açıklaması var. Detayları nelerdir?
5: Aslında yine Öcalan'ın koordinatör statüsü olması gerektiğini söyledi, fakat bunun örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalması gerektiğini de ifade etti. Bir yandan Öcalan'ın örgüt üstündeki etkinliğini arttırmak için bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söylerken, bir yandan da mahkumiyetinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu kez hukuki statü demedi, bir sosyal statü verilmeli dedi Abdullah Öcalan'a Devlet Bahçeli.
4: Diğer taraftan haftaya başladık, davalar da mahkemelerde görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında da 39. gün bugün neler oldu?
5: Evet, bu duruşmada savcılık tarafından yönlendirildiğini söyleyerek etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçen iş insanı Murat Kapkin'in ek savunması vardı. Kendisinden zamanında para istendiğini de söyledi. İfademde de bunu söyledim ama kimlerin istediğini söylemiş olmama rağmen onlara bir tek soru dahi sorulmadı dedi. Bu arada Ekrem İmamoğlu da Murat Kapkin'e sorular sordu. Dedi ki, sizinle bir araya geldik mi, hiç yemek yedik mi, ticaretimiz oldu mu? Bu sorulara hayır yanıtı alınca Ekrem İmamoğlu burada örgüt yoktur ifadesini kullandı.
4: Ve ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine göre işsizlik oranı belli oldu. Ne kadar?
5: Evet Mesut, TÜİK 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranının %8.2'ye düştüğü görüldü. Tabii bu arada istihdam ve iş gücüne katılım oranlarında bir gerileme yaşandı. Atıl iş gücü oranı ise %30.4'e yükseldi.

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: 1973'te.
1: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
2: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
3: Nereye gidelim çocuklar?
2: Tabii ki Köy Palas'ta. Köy Palas'ta herkese göre lezzet var.
3: Közde pişen tüm helal et ürünleri, günlük yapılan yaprak döner, lahmacunlar, pizzalar, odun kömüründe pişen taze balıklar. Köy Palas, lezzetin sıcak yuvası. Hauptstraße 43, Leinfelden, Echterdingen.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
2: Serdar Ortaç, Farkında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal koalisyon hükümeti üzerindeki reform baskısı artıyor. CSU Genel Başkanı Markus Söder, yaz tatilinden önce kapsamlı bir reform paketinin yola çıkarılmasını zorunlu görüyor. Gerekçe olarak ekonomideki durgunluğu, vatandaşların üzerindeki mali yükü ve siyasi kararsızlığa yönelik artan rahatsızlığı gösteriyor.
2: Die Bevölkerung, die Menschen, aber auch die Wirtschaft erwartet jetzt endlich einen tatsächlichen Ruck und einen Satz nach vorne. Es wird nicht besser, wenn man Dinge, die man tun muss, endlos verschiebt. Gar nichts zu tun, gar nichts zu entscheiden, ist in der jetzigen Situation die eindeutig schwächere und schlechtere Alternative. Es gibt einen objektiven Handlungsbedarf und den muss man jetzt erfüllen.
1: Söder, koalisyon ortaklarının birbirini suçlamak yerine büyük meseleleri çözmeye odaklanması gerektiğini de vurguladı. Ona göre bir ilişkide sürekli geçen hafta çöpü kimin kötü çıkardığını tartışmak evi temiz hale getirmez. Siyasette de durumun bundan farklı olmadığını söylüyor.
2: Deswegen will ich mir den ganzen Tag nur darüber aufhalten, wer hat wann, wie, wo, was, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Das ist wie beim Streit in der Beziehung, wenn man endlos debattiert, wer letzte Woche den Müll zu schlecht rausgebracht hat, dann kriegt man den Laden nicht sauber. Deswegen plädiere ich einfach für nach vorne zu schauen und jetzt die größeren Brocken anzupacken.
1: CSU lideri Söder'in gündeme getirdiği bir diğer başlık ise akaryakıt indirimi, yani tank rabat. Söder, indirimin etkili göründüğünü ve gerekirse uzatılmasının tartışılabileceğini söyledi. Fakat bunun akaryakıt fiyatlarının nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu vurguladı.
2: Der Tankrabatt erscheint zu wirken und wenn es nicht anders geht, könnte ich mir vorstellen, dass wir darüber diskutieren müssen, ihn zu verlängern. Aber wir werden sehen, was dann passiert, wie da die Lage ist und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ja über die eine Verlängerung des Tankrabatts dann geredet werden muss. Es hängt von der Preissituation ab.
1: CSU Genel Başkanı Markus Söder, yaz tatili öncesinde hükümetten kapsamlı bir reform paketi bekliyor. Söder'e göre Almanya'nın ekonomik ve toplumsal sorunları karşısında kararları ertelemek artık seçenek değil. Akaryakıt indiriminin uzatılması ise fiyatların seyrine bağlı olarak yeniden gündeme gelebilir. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Özge, kavanozu yan tutup alt kısmına avucumuzun tam ortasıyla biraz kuvvetli bir şekilde vurduğumuz zaman şu şekilde bir hava basıncı, değil mi? Böyle yan tutuyorsun. Hı-hı. Ve kapak çok rahat bir şekilde açılıyor. Yok. Diyor. Özge.
2: Böyle.
1: Bravo.
2: Bir de görüntülü olarak bir video.
1: Şimdi elinde kavanoz olmayınca yanlış anlaşılabiliyor Hakan.
2: Radyo çok büyülü güzel bir şey bak. Görüntü yok ama herkes ne yaptığını anlıyor.
1: Ya da anladığını sanıyor, öyle diyelim. Bir de bununla ilgili sesli mesaj gelmiş. Dinleyicilerimizin kapakla ilgili ne kadar mesaj gönderisi varmış. Bravo.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Hem de bu kavanoz meselesiyle ilgili bir parmak basasım var. Kavanozun altına böyle avucumuzun içiyle güm diye bir şaklattığımız zaman kapak otomatikmen hava boşluğun baskısıyla gevşeyip açılıyor. Ben çok denemişim.
1: Abi denemiş ama diyor. Ben tecrübeliyim bu konuda diyor. Abi kavanoza yapmadığımız kalmadı arkadaşlar. Amma taciz ettik ya o kavanozu ya. Şaklatanlar, parmak basanlar. Kavanoz dünyaya geldiğine pişman oluyor. Kırın beni daha iyi diyor herkesin.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Eabelin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eabelin Hotel und Anatolia Restaurant, Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland befürworten ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation hervor, die auf der Republika in Berlin vorgestellt wurde. Bei höheren Altersgrenzen sinkt die Zustimmung deutlich. Forschende warnten vor vorschnellen Verboten. Sie verwiesen darauf, dass soziale Medien für Jugendliche auch Orte für Information, Austausch und Teilhabe seien. Statt pauschaler Verbote brauche es strengere Regeln für Plattformen und mehr Medienkompetenz. Viele Befragte zweifeln zudem an der Wirksamkeit eines Verbots. Deutschland dürfte in den kommenden Jahren mehr CO2 verursachen als eingeplant. Die Anstrengungen der Bundesregierung beim Klimaschutz würden nicht ausreichen, schreibt der Expertenrat für Klimafragen in seinem neuesten Gutachten.
2: Der Expertenrat für Klimafragen berät die Regierung unabhängig und sieht bei der Regierung jetzt dringenden politischen Handlungsbedarf. Die derzeitigen Prognosen der Regierung, wie viel Treibhausgase Deutschland in den kommenden Jahren ausstoße, seien zu optimistisch, vor allem in den Bereichen Energie und Gebäuden. Auch weil es zusätzliche Risiken gäbe, etwa die aktuelle Reform des Heizungsgesetzes. Längerfristig sei es unwahrscheinlich, dass Deutschland sein Ziel erreiche, bis 2045 klimaneutral zu sein. René Tochau, Berlin.
1: Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius ist das Schiff in den Hafen von Rotterdam zurückgekehrt. An Bord befanden sich zuletzt noch 25 Besatzungsmitglieder sowie medizinisches Personal.
3: Diese Crewmitglieder bleiben jetzt in Quarantäne. Niemand von ihnen hat bisher Symptome gezeigt. Um das Schiff vollständig zu desinfizieren, sind 4 Tage angesetzt. Das Hantavirus war auf einer Kreuzfahrt von Argentinien in den Atlantik ausgebrochen. An Bord gebracht hatte es vermutlich ein niederländisches Ehepaar, das verstorben ist. Insgesamt geht die WHO bisher von 11 Infektionsfällen aus. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Nach dem Ausbruch eines Tigers bei Leipzig fordern Tierschützer ein Verbot privater Wildtierhaltungen. Der Deutsche Tierschutzbund erklärte, die Haltung gefährlicher Wildtiere in Privathand sei weder sicher noch tierschutzgerecht. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Der Tiger war gestern erschossen worden, nachdem ein 72-Jähriger von dem Tier verletzt worden war.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: İsrail'in müdahalesiyle başlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ne deniyor açıklamada?
5: Evet, öncelikle İsrail ordusunun taciz ettiği 23 teknede de irtibatın koptuğu belirtilmişti. Böyle bir bilgi paylaşılmıştı. Dışişleri Bakanlığı da İsrail dayanışmayı engelleyemeyecek, vatandaşlarımızın dönüşü için girişimlerde bulunuyoruz diye bir açıklama yaptı. Güvenli şekilde vatandaşlarımızın ülkelerine dönmesi konusunu yakından takip ediyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı.
4: Güçlü Türkiye'de önemli gündem başlıklarından biri terörsüz Türkiye. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni bir açıklaması var. Detayları nelerdir?
5: Aslında yine Öcalan'ın koordinatör statüsü olması gerektiğini söyledi, fakat bunun örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalması gerektiğini de ifade etti. Bir yandan Öcalan'ın örgüt üstündeki etkinliğini arttırmak için bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söylerken, bir yandan da mahkumiyetinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu kez hukuki statü demedi, bir sosyal statü verilmeli dedi Abdullah Öcalan'a Devlet Bahçeli.
4: Diğer taraftan haftaya başladık, davalar da mahkemelerde görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında da 39. gün bugün neler oldu?
5: Evet, bu duruşmada savcılık tarafından yönlendirildiğini söyleyerek etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçen iş insanı Murat Kapkin'in ek savunması vardı. Kendisinden zamanında para istendiğini de söyledi. İfademde de bunu söyledim ama kimlerin istediğini söylemiş olmama rağmen onlara bir tek soru dahi sorulmadı dedi. Bu arada Ekrem İmamoğlu da Murat Kapkin'e sorular sordu. Dedi ki sizinle bir araya geldik mi, hiç yemek yedik mi, ticaretimiz oldu mu? Bu sorulara hayır yanıtı alınca Ekrem İmamoğlu burada örgüt yoktur ifadesini kullandı.
4: Ve ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine göre işsizlik oranı belli oldu. Ne kadar?
5: Evet Mesut, TÜİK 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranının %8.2'ye düştüğü görüldü. Tabii bu arada istihdam ve iş gücüne katılım oranlarında bir gerileme yaşandı. Atıl iş gücü oranı ise %30.4'e yükseldi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 13 derece arasında değişecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Sefo yine seni severdim dedi. Biraz sonra Mustafa Ceceli'nin Dön şarkısıyla devam ediyoruz. Kısacık bir aradan sonra yine tekrar birlikteyiz.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
5: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
6: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
1: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekraj Stuttgart. Dekraj Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekraj Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
8: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
9: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve

0: 1973'te.
1: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
2: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
3: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Mustafa Ceceli'den efsane bir şarkı. Bu şarkı bizi biraz eskilere götürüyor. Çok değil, biraz eskilere. O zamanın patlayan müthiş şarkılarından bir tanesiydi. Mustafa Ceceli, Dön diyor.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi bugün Almanya'daki komşuluğu konuşacağız. Komşuluk kültürü bitti mi? Almanya'da bunu yaşayamıyor muyuz? Bunu konuşacağız. Dün çok geçmiş zamanlarda değil, uzak zamanlar değil. Henüz dün bir olay yaşadım. Bu da bana bunu hissettirdi. Şimdi dün benim doğum günümdü arkadaşlar. Bu yüzden doğum günü deyince aklımıza ne geliyor? Pasta geliyor. Doğum günü pastası vardı. Ve her zaman da doğum günü pastalarından arta bir şeyler kalır. O kadar fazla kaldı ki pasta. Ben de tabii ki aklımıza ilk gelen şey yaptım. Komşulara dağıtmak, ikram etmek değil mi? Bunu komşulara, işte gördüğümüz sağda soldaki tanıdığımız mahallelerimize ikram etmek istedim. Kabul etmediler arkadaşlar. Kabul etmediler. Biri diyor ki ben diyetteyim. İşte biri ne diyeceğini şaşırdı. Ay biz çok tıka basa yedik, bunu alırsak ziyan olur, yarına da zaten bekletmeyelim bayatlar dedi. Biri dedi ki ay ben veganım, yiyemem. Dedim ki bak tamam, ben de veganım, pasta da vegan, yiyebilirsin. Ay yok, ben almayayım dedi. Böyle bir güvenmiyorlar, bir bağ yok. Şimdi onlar kabul etmediği için pastayı, ben onlarla daha nasıl yakınlaşacağım bilemedim yani. Acaba bitti mi bu komşuluk kültürü? Hani ne bileyim, asansöre biniyorsun, göz göze geliyorsun, klasik. Hemen tavana bakıyorlar. Ne gördün de neye bakıyorsun? Bütün 5 katı seninle birlikte ineceğiz. Bunu kabul etsen iyi olur. Gözlerini kaldırıp tavana bakarak benden kaçamazsın.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da komşuluk kültürü bitti mi? Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Varsa böyle güzel komşularınız bize de söylerseniz belki oralara taşınabiliriz. Yani bu komşuluk çok önemli. Eskiden komşular bir tabak, bir komşudan bir tabak gelir. Diğerinden bir tane daha gelir. Boş göndermemek için koyarız. Fazla olur, bir tabak daha fazla götürürüz. Şimdi yan dairenizde kim oturuyor onu bilen yok. Almanya'da özellikle böyle büyük şehirlerde, kalabalık şehirlerde insanlar artık aynı apartmanda yıllarca yaşayıp birbirinin adını bilmiyor. Asansörde göz göze gelince bakmamak için bin bir türlü şaklabanlığı yapıyor. Eskiden komşuluk biraz daha mecburiyetten doğuyordu belki de. İşte insanlar birbirine giderdi. Çocuklar birlikte büyürdü değil mi? Hep çocuğa arkadaş olsun diye komşu çocukla büyürdü. İşte biri hastalansa diğeri ona bir çorba, çay çorba götürürdü falan. Şimdi herkesin kapısı kapalı. Bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki...
3: Gerçekten eskisi gibi değil yani. Zaman gittikçe de kötüleşiyor. Bizim oturduğumuz yerde 6 haneyiz. Eski komşularla iyi kötü diyalogumuz vardı. Şimdi yeni gelenler adam ne günaydın der, ne iyi akşamlar der. Hmm. Hiç yüzüne bile bakmaz yani. Asansör yok da merdivende gördüğü zaman kapısını küt kapatıyor adam.
2: Değil
3: benden
2: ya?
3: Sonra çıkıyor ben merdiveni çıkarken.
2: Evet ya.
3: Maalesef durum bu. Yapacak bir şey yok yani.
2: Evet.
3: Artık insanlar sosyalleşmeyi pek tercih etmiyor gibi geliyor.
2: Ya da acaba hani burada şey mi var? Datenschutz olayı olduğu için komşularıyla çok böyle yüz göz olmak mı istemiyorlar? Çok şey bilsin istemiyorlar mı? Bize de mi Datenschutz yoksa? Akşam geliyor. Oo, nereden geliyorsun? Senin iş çıkış saatin aslında 3 saat önceydi bu saate kadar. Neredesin diye sorarsa tabii komşu. Orada insan bir işkilleşir. Ne oldu ya? Sen benim giriş çıkışlarımı mı hesaplıyorsun bakalım diye.

0: Merhaba, ben Esra. Komşuluğu konuşuyoruz arkadaşlar. Almanya'da komşuluk bitti mi? Var mı komşusu olan, elinde fazla olan uygun fiyata verir mi? Tükendi gitti gibi hissediyoruz biz son zamanlarda. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki, ay az komşu o kadar az dedikodu. Ben hiç de özlemiyorum komşuluğu demiş. Berlin'den Mahidevran demiş. Bak, Berlin'de yaşadığın için olabilir Mahidevran. Berlin zaten kaotik bir şehir. Böyle kaos var, hareketli, işte tansiyonu yüksek, sürekli koşturmaca. Bir de komşuya belki de ayıracak vaktimiz olmuyor. O yüzden belki sana çok dedikodu kazanı gibi geliyor belki komşular. Ama var, çok güzel yanları da var. Tabii ki tercih meselesi. Bakın mesela Mahidevran istemiyormuş. Hiç de özlemiyormuş komşuluğu. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız bana yazın, merak etmeyin. Bir dinleyicimiz Frankfurt'tan yazmış. Filiz diyor ki, benim komşularım çok iyi. Hepimiz hemen hemen aynı yaştayız. Çocuklarımız beraber okuyorlar ve beraber büyüyorlar. Kim ne yapsa getirir bir tabak. Hatta o kadar gelir ki yemek tabaklarımız sürekli karışıyor. WhatsApp grubundan birbirimize soruyoruz, bu tabak kimindi diye. Ya en büyük derdimiz bu olsun ya. Elimizdeki tabağın kime ait olduğunu bulmaya çalışmak olsun en büyük derdimiz. Helal olsun size. Ay ne güzel yemekler geliyordur değil mi size? Ben dün doğum günü pastamdan bir dilim komşuma vereceğim diye onu ikna etmek için yani 9 doğurdum gerçekten. Yok, kabul etmediler, güvenmediler. Benim pastamı istemediler, benim pastamı.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
3: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2A.
4: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
5: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis Dünya Mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Merhaba, ben Esra. Almanya'da komşuluk bitti mi? Yoksa hala kenarda köşede birilerinde bir yerlerde var mı fazladan? Varsa talibiz. Bir dinleyicimiz demiş ki Esra valla ne kadar Türk komşun varsa o kadar dedikodu paketindir demiş. Bizim Türklerle uğraşma kız diyor. Diyor ki şu an eminim bir tane Türk komşunun... perdeyi aralayıp kim geldi acaba diye seni dinliyordur. Ay öyle midir ya? Ama dedikoduyu da yani o da eğlenceli bir şey ya. Yapsınlar canım. Boşuna mı yaşıyoruz bu hayatı? Konuşulsun diye yaşıyoruz. Kimse varlığınızı bile bilmezse hoş mu yani? Sonra biz uğraşıyoruz birileri bizi görsün duysun diye. Hiç yoktan iyidir. Görünmez olmaktan iyidir. Bırakın konuşsunlar ne güzel işte. Işıltılı bir hayatınız var demek ki o yüzden konuşuyorlar değil mi? Yeterince gaz verebildin mi? Bir dinleyicimiz enteresan diyor ki Esra kolay gelsin iyi yayınlar. Benim ev 3 tane ev birbirinin kopyası olarak yan yana yapılmış diyor. Ben tam ortada oturuyorum. Sağım ve solumdakiler de Alman. Ve ben izne gittiğimde sol taraftakiler posta kutuma kadar bakarlar. Evin anahtarı onlarda durur. Sonra ben gelinceye kadar çiçekleri, her şeyi sularlar. Bahçenin çimine kadar keserler sağ olsunlar. Ve sağ taraftaki Almanlar da çok iyi. 75 yaşında olmasına rağmen çöpümüzü getirir, kapının önüne bırakır. Çöp alındıktan sonra kendisininkini getirirken bahçede bir şey yapıyorsak hemen gelir yardım eder. Marangoz olduğu için kendi mesleği de herhangi bir boya bir şey yapalım ya da bir tahtayla ilgili bir şey yapalım hemen yardım eder. Yani benim komşularım çok iyi. Bence insanın kendi kişiliğinde sen nasılsan sana karşılıklı aynısı geriye dönüyor demiş. Yani biraz da şey olacak sen yobazsan insanlar da yoz oluyor maalesef demiş. Bu bana laf mıydı? Ben dün komşularıma doğum günü pastamdan bir dilim vermek istedim kimse kabul etmedi ya. Ben olsam kabul ederdim mesela.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die geplante Diätenerhöhung für die 630 Bundestagsabgeordneten wird voraussichtlich ausgesetzt. Der Unionspolitiker Steffen Bilger sagte bei RTL und NTV, man sei mit der SPD gemeinsam der Auffassung, diesen Schritt jetzt gehen zu wollen. Auch Linke, Grüne und AfD sind dafür. Eigentlich sollten die Abgeordnetenbezüge zum 1. Juli um knapp 500 Euro auf rund 12.330 Euro steigen. Zur Begründung verwies Bilger auf anstehende Reformen, die für viele Menschen mit Belastungen verbunden seien. Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sprechen sich für die Einführung eines Verbots von sozialen Medien für Kinder unter 14 Jahren aus. Das hat eine Umfrage des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation ergeben, die auf der Medienkonferenz Republika in Berlin vorgestellt wurde.
2: Die Zustimmung der Deutschen für ein Social-Media-Verbot hängt von der genauen Altersgrenze ab. Ein Verbot unter 14 Jahren fänden zwar zwei Drittel gut, unter 16, wie in Australien eingeführt, befürwortet aber nur knapp die Hälfte. Und sogar die Befürworter sind mehrheitlich skeptisch, ob die Jugend mit Verboten von sozialen Medien wirklich ferngehalten würden oder Umwege findet. Wissenschaftler warnen auch eher vor pauschalen Verboten. Viele Probleme mit sozialen Medien würden so in weniger sichtbare Räume verschoben. Und man dürfe die Anbieter der sozialen Medien nicht aus der Verantwortung lassen. Ronny Tochau, Berlin.
1: Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius ist das Schiff in den Hafen von Rotterdam zurückgekehrt. An Bord befanden sich zuletzt noch 25 Besatzungsmitglieder sowie medizinisches Personal.
3: Diese Crewmitglieder bleiben jetzt in Quarantäne. Niemand von ihnen hat bisher Symptome gezeigt. Um das Schiff vollständig zu desinfizieren, sind 4 Tage angesetzt. Das Hantavirus war auf einer Kreuzfahrt von Argentinien in den Atlantik ausgebrochen. An Bord gebracht hatte es vermutlich ein niederländisches Ehepaar, das verstorben ist. Insgesamt geht die WHO bisher von 11 Infektionsfällen aus. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: CDU-Landeschef Gordon Schnieder ist der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Die Abgeordneten des Landtags in Mainz wählten den 50-Jährigen aus der Eifel zum Regierungschef einer schwarz-roten Koalition. Mit der Wahl des CDU-Politikers beginnt eine neue Ära in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen 35 Jahren stand durchgehend die SPD an der Spitze der Regierungen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: İsrail'in müdahalesiyle başlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ne deniyor açıklamada?
5: Evet, öncelikle İsrail ordusunun taciz ettiği 23 teknede de irtibatın koptuğu belirtilmişti. Böyle bir bilgi paylaşılmıştı. Dışişleri Bakanlığı da İsrail dayanışmayı engelleyemeyecek, vatandaşlarımızın dönüşü için girişimlerde bulunuyoruz diye bir açıklama yaptı. Güvenli şekilde vatandaşlarımızın ülkelerine dönmesi konusunu yakından takip ediyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı.
4: Güçlü Türkiye'de önemli gündem başlıklarından biri terörsüz Türkiye. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni bir açıklaması var. Detayları nelerdir?
5: Aslında yine Öcalan'ın koordinatör statüsü olması gerektiğini söyledi, fakat bunun örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalması gerektiğini de ifade etti. Bir yandan Öcalan'ın örgüt üstündeki etkinliğini arttırmak için bir yapı inşa edilmesi gerektiğini söylerken, bir yandan da mahkumiyetinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu kez hukuki statü demedi, bir sosyal statü verilmeli dedi Abdullah Öcalan'a Devlet Bahçeli.
4: Diğer taraftan haftaya başladık, davalar da mahkemelerde görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında da 39. gün bugün neler oldu?
5: Evet, bu duruşmada savcılık tarafından yönlendirildiğini söyleyerek etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçen iş insanı Murat Kapkin'in ek savunması vardı. Kendisinden zamanında para istendiğini de söyledi. İfademde de bunu söyledim ama kimlerin istediğini söylemiş olmama rağmen onlara bir tek soru dahi sorulmadı dedi. Bu arada Ekrem İmamoğlu da Murat Kapkin'e sorular sordu. Dedi ki sizinle bir araya geldik mi, hiç yemek yedik mi, ticaretimiz oldu mu? Bu sorulara hayır yanıtı alınca Ekrem İmamoğlu burada örgüt yoktur ifadesini kullandı.
4: Ve ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerine göre işsizlik oranı belli oldu. Ne kadar?
5: Evet Mesut, TÜİK 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranının %8.2'ye düştüğü görüldü. Tabii bu arada istihdam ve iş gücüne katılım oranlarında bir gerileme yaşandı. Atıl iş gücü oranı ise %30.4'e yükseldi.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 13 derece arasında değişecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: mais quem temer.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
4: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekraj Stuttgart. Dekraj Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekraj Stuttgart. Dekraj Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
5: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
6: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu...

0: yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
1: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
2: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve güvenilir et, tavuk ve balıkta en tazesi, en lezzetlisi. Yıllardır bildiğiniz hizmet kalitesiyle ailenizin kasabı Akın Kasap, Zuffenhausen'de, Unterländerstraße 73'te.
3: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Murat Boz ve Melek Mosso'yla devam ediyoruz. Bugün Paydos Keyfi'nde konumuz komşuluk. Almanya'da komşuluk kaldı mı yoksa at da binip gitti mi? Geceyine.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken Almanya'da yaşayan pek çok Türk bunun ileride yalnızca mülteciler için değil tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı arttırabileceğini birçok Almandan önce öngörmüştü. Bugün ise tam bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olan ise Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek sunması. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen, hatta remigrasyon yani geri gönderme adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Eyalet Teşkilat Başkanı Björn Höcke. Höcke AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerinden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesini kullanılabileceğine karar verdi. Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon, geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görünmüyor.
1: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
0: Peki buna rağmen neden bazı Türkler aşırı sağcı AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz ve izinsiz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin aşırı sağcı AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali, AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.
3: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Beyler, merhaba, ben Esra. Komşuluk gerçekten bitti mi? Özellikle Almanya'da. Bizim şimdi kültürümüz çok önemli. Kültürümüzde de komşuluk çok önemli. Biz yine Türkler birbirimizi bulup o müthiş komşuluğu devam ettiriyoruz. Ama acaba Almanlar da bunu kabul edebiliyor mu? Bunu konuşuyoruz. Benim dün doğum günümdü ve pasta kalmıştı arkadaşlar. Doğum günü pastamdan komşulara, sağda solda gördüğüm kişilere ikram etmek istedim ve kabul etmediler. Çok böyle çok tatlı, çok nazik bir şekilde reddettiler teklifimi çeşitli sebeplerden ötürü. Biri dedi ki ben diyetteyim. Biri dedi ki ay ben veganım, ay ben tokum dedi biri. Halbuki diyemedim, ben de veganım. Vegan zaten pasta yiyebilirsin diyemedim. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra'cığım pasta ikramına gelince, önceki doğum günü kutlu olsun demiş, teşekkür ederim. Ben tanımadığım kimseye vermem demiş. Ama ancak çok samimi görüştüğüm insanlara ikram ederim. Başka yerde yediği yiyecekten hastalanabilir insanlar. O yüzden dikkat etmek lazım demiş. Duygu ablam yazmış.

başkasından gelen yemeği yemeyenler, işte başkasının evinden asla yemek yemem diyenler var. Ama bu komşuluktur yani, beni niye geri çeviriyorsun canım? Bir dinleyicimiz diyor ki geçen kapı komşuma, Cansu yazmış. Cansu diyor ki geçen kapı komşuma tatlı yaptım, gönderdim. O da sağ olsun benim tabağıma dolu gönderdi. Tekrar tatlı yaptım komşuma, verdim. Tabağım gidiş o gidiş, geri göndermedi demiş. Sen de çok kaşınmışsın ama ya. Bir kere verdin alışveriş, tamam bir daha o tabak bak geri dönmüyor işte.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Baden-Württemberg'de Yeşiller Partisi'nden yeni başbakan Cem Özdemir göreve başladıktan sonra ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Özdemir'in hükümeti ekonomi, istihdam, dijitalleşme ve eğitim reformlarını öncelikli başlıklar olarak ele alıyor. Diğer yandan hükümetin programının önümüzdeki günlerde parlamentoda açıklanması bekleniyor. Ulm, Freiburg, Heidelberg ve Tübingen Üniversite hastanelerinde bu hafta uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Sendikası'nın çağrısıyla başlayan grevler nedeniyle planlı ameliyat ve tedavilerde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Yetkililer acil servisler için ise hayati öneme sahip tedavilerin süreceğini açıkladı. Baden-Württemberg

0: Tembergen Nidenhall kasabasında 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan 18 yaşındaki sanık cinayet suçundan 6 yıl 6 ay gençlik hapsine mahkum edildi. Heilbronn Eyalet Mahkemesi sanığın bir süpermarket otoparkındaki tartışmanın ardından aracıyla çocuğu bilinçli şekilde ezdiğine hükmetti. Eyaletimizde şirketlerin ekonomiye yönelik beklentileri kötüleşiyor. Sanayi ve ticaret odalarının yaptırdığı bir ankete göre şirketlerin yaklaşık 3'te 1'i önümüzdeki 12 ayda işlerin daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Türkiye ile Almanya arasında 12 yıl aradan sonra stratejik diyalog mekanizması yeniden toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadepool ile bir araya gelirken görüşmelerde ikili ilişkiler, güvenlik, savunma, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda ekonomik işbirliği, savunma sanayi projeleri, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi başlıklar gündemde yer alıyor. Almanya, sivil halkın korunmasını güçlendirmek için yeni bir eylem planı hazırlıyor. Basında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in üzerinde çalıştığı program kapsamında afet ve sivil savunma altyapısına yaklaşık 10 milyar euro yatırım yapılması öngörülüyor. Planın teknik yardım kurumunun ekipman ve personel kapasitesini artırmayı, ayrıca ülke genelindeki sığınak ve korunaklı alanları kayıt altına almayı hedeflediği bildirildi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Bir dinleyicimiz yazmış. Sen doğum günü pastanı komşularına ikram ettin ve almadılar ya Esra diyor. Bence kıskandılar diyor doğum günü. Bir mum da onlara üfletseydin Esra demişler.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sofra özen ister. Lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk Sucuk. Ege Türk Sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant, Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
4: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost, von Pistoriusstraße 2.

0: Daimlerstraße, 65, Stuttgart, Batkan Stadt'ta. Etiye Mangal. Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
1: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: kadar gelirim.
1: Almanya'da komşuluk kaldı mı, bitti mi? Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dinleyicimiz demişti ki aman komşu momşu istemem. Ben hiç de özenmiyorum komşuculuğa. Yoksa işte dedikodu kazanı gibi bakıyorlar. Ne zaman girdin, ne zaman çıktın? Evine kim girdi, kim çıktı diye bakıyorlar. Dedikodu sevmediğim için, istemediğim için aman komşuda kalsın demişti bir dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz... kendisine ben şey demek istiyorum, dedikodu uzmanı demek istiyorum. Tam bir bilir kişi gibi yorum yapmış çünkü. Bakın şöyle bir dinleyicimiz açıklıyor.
2: Selam Esra, ben Belgin, Berlin'den. Evet, dedikodu aslında psikolojik bir hijyendir. İnsan dedikodu yaptığı zaman beynini temizliyordur, psikolojisini hijyenliyordur. Tabii ki şaka bir yana. Ya ben bazen de dert olmuşum ya. Gezmem, tozmam, hatta saç rengime kadar konuşuluyorum. Aslında güzel bir şey, konuşsunlar ama bir daha dünyaya gelirsem, hani bana sorarlarsa dünyaya niçin gelmek istiyorsun? İnsanlara dert olmak için geleceğim. Bu kesin bir şey. Her neyse, fazla uzatmayayım. Dedikodu kime göre, neye göre iyidir, kötüdür? Onları hepimiz kendimiz tartmalıyız. Kendine çok iyi bak, benden bu kadar. Bay bay.
1: Öncelikle inanılmaz güzel geliyor enerjin. Maşallah kız. Hep böyle kal. Bak ne kadar güzel özetledin. Dedikoduyu pozitife çevirmemiz lazım. Yani düşünün, dedikodunuzu yapıyorlar diye üzülmeyin. Öyle bir hayat yaşıyorsunuz ki insanların konuşmasına değer. Arkanızdan konuşmasına motivasyon bulduğu bir hayat yaşıyorsunuz. Işıl ışılsınız. O yüzden korkmayın dedikodulardan.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 13 derece arasında değişecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Bütün paşa gönüllüler için bu şarkıyı çalıyorum. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir günde yine birlikteyiz. Haftayı güzel başlattık, güzel gidecek demektir bu, her zaman öyle oluyor. Mesai saatlerinin sonlarına gelmiş olanlar var. Günü bitirdiniz bile. Vallahi helal olsun size. Hemen enerji tazelemek için Zerrin Özer'den bu şarkıyı size çalıyorum. Paşa gönlüm diyor. Paşalar gibi dinleyelim o zaman. Ne günler.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
3: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
4: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
5: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
6: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
7: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya'da yaşlı bakım sistemi çok kuvvetli yıllardır. Daha da büyütüyorlar bu sistemi. Emekliliğinizde ya da daha doğrusu yaşlılığınızda yaşlı bakım servisi almak ister misiniz? Yoksa ay canım ben o kadar çocuk yaptım boşuna mı yaptım der misiniz? Yani Türk ailelerinde özellikle hep bunu duyuyoruz. Anne babamı huzur evine vermem diye. Hem anne babamızı vermek istemiyoruz hem de yaşlı olarak gitmek istemiyoruz gibi. Bizim kültürde yaşlı bakımı biraz farklı büyüdü. Anneanneye, dedeye bakmak bizim için görev gibi görüldü hep. Hatta bazen insanlar kendi hayatını ikinci plana koyup yıllarca annesine babasına bakıyor. Ama şimdi hayatta değişiyor şimdi. Herkes çalışıyor değil mi artık? Kadın erkek fark etmeksizin, hatta öğrenciler bile çalışıyor. Şehirler uzak, evler küçük, tempo da ağır tabii. İnsan tabii ki sevmediğinden değil, daha mı az seviyoruz? Hayır, bazen gerçekten yetişemediğinden zorlanıyor insanlar. Bir yanda huzur evi gerçeği var. Almanya'da bakım sigortası sistemi evet var. Ama huzur evi fiyatlarına bir bakıyorsun, inanılmaz. İnsanın tansiyonu çıkıyor valla. Bazı yerlerde böyle aylık binlerce euro fark ödemek gerekebiliyor. Öbür tarafta tabii vicdan kısmı var. Bazı insanlar huzur evine yerleştirince kendini inanılmaz suçlu hissediyor. Çünkü bizim toplumda bu konu hala çok hassas. Nerede yaşarsanız yaşayın. Nasıl bir aileden gelirseniz gelin, çok hassas bir konu bu. Ama mesele sadece tabii evde mi bakıldı, huzur evinde mi bakıldı değil. Asıl mesele yaşlı insan kendini yalnız hissediyor mu, hissetmiyor mu? Kendini değerli hissediyor mu? Çünkü bazen aynı evde yalnız kalıyorsun, bir sürü insan oluyor ama yine de yalnız hissediyorsun. O yüzden bu konu hala bir tartışma konusu. Ben çok merak ediyorum, size soruyorum. Siz anneniz babanız yaşlandığında ona evinizde mi bakmak istersiniz? Yoksa sürekli ziyaret etmek kaidesiyle huzur evine yerleştirmek ister misiniz?

0: şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Baden-Württemberg'de Yeşiller Partisi'nden yeni başbakan Cem Özdemir göreve başladıktan sonra ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Özdemir'in hükümeti ekonomi, istihdam, dijitalleşme ve eğitim reformlarını öncelikli başlıklar olarak ele alıyor. Diğer yandan hükümetin programının önümüzdeki günlerde parlamentoda açıklanması bekleniyor. Ulm, Freiburg, Heidelberg ve Tübingen Üniversite hastanelerinde bu hafta uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Sendikası'nın çağrısıyla başlayan grevler nedeniyle planlı ameliyat ve tedavilerde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Yetkililer acil servisler için ise hayati öneme sahip tedavilerin süreceğini açıkladı. Baden-Württemberg'in Niedernhall kasabasında 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan 18 yaşındaki sanık cinayet suçundan 6 yıl 6 ay gençlik hapsine mahkum edildi. Heilbronn Eyalet Mahkemesi sanığın bir süpermarket otoparkındaki tartışmanın ardından aracıyla çocuğu bilinçli şekilde ezdiğine hükmetti. Eyaletimizde şirketlerin ekonomiye yönelik beklentileri kötüleşiyor. Sanayi ve ticaret odalarının yaptırdığı bir ankete göre şirketlerin yaklaşık 3'te 1'i önümüzdeki 12 ayda işlerin daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Türkiye ile Almanya arasında 12 yıl aradan sonra stratejik diyalog mekanizması yeniden toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadepul ile bir araya gelirken görüşmelerde ikili ilişkiler, güvenlik, savunma, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre

0: yıllardır Dobrindt'in üzerinde çalıştığı program kapsamında afet ve sivil savunma altyapısına yaklaşık 10 milyar euro yatırım yapılması öngörülüyor. Planın teknik yardım kurumunun ekipman ve personel kapasitesini artırmayı, ayrıca ülke genelindeki sığınak ve korunaklı alanları kayıt altına almayı hedeflediği bildirildi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Huzur evi konusunu konuşuyoruz. Şimdi biliyorsunuz Almanya'da yaşlı bakım sistemi oldukça gelişmiş. Ama bizim Türk kültürümüzde annemize babamıza biz evlatlar olarak biz bakmak istiyoruz. Göndermeye biraz çekiniyoruz. Hem vicdanen hem

Şimdi annemiz babamız bizi yanlış anlar belki diye. O yüzden diyoruz ki aman biz bakarız kendi evimizde annemize babamıza diyoruz. Peki buna rağmen huzur evinde annesinin babasının olmasını daha sağlıklı görenler var mı? Ya da tercihi bu yönde olanlar var mı diye sormuştum. Bir dinleyicimiz yazmış. Möfel'den Waldorf'tan Serpil yazmış. Serpil diyor ki ben annemi huzur evine gönderdim ve orada çok mutlu oldu. Arkadaşları da var orada. Ben tavsiye ederim demiş. İşte bir yandan da bu konu var, arkadaş konusu. Evet, evimizde annemize babamıza bakmak istiyoruz ama bu sefer acaba yalnız hissediyorlar mı kendilerini? Çünkü biz bazen çalışıyoruz, çok fazla evde bulunamıyoruz. O zaman acaba nasıl hissediyorlar? Onu da onlara sormak lazım. Bir dinleyicimiz diyor ki ömrümüzde ne nasip bilmiyoruz. Nerede nasıl huzurluysak öyle olur herhalde. Bende çocuk da yok demiş. Ya yaşlılık bakım garantisi yok yani o zaman değil mi demiş. Hayır. Öyle deme, biz bakarız. Ama mesela ben de şahsen yaşlandığımda çocuklarım yerine huzur evine gitmek isterim ben de. Çünkü orada kankalarım olacak, ne güzel. Bazen böyle aktiviteler falan yapıyorlar, çok güzel şeyler oluyor. Yani evde tek başıma kalmaktan iyidir diye düşünüyorum. Çocuklarım beni sevmeyecek mi? Tabii sevecek, ondan şüphe mi olacak ama ben kendi eğlence anlayışıma göre huzur evinde gezip tozmak isterim.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Eğer Lindy Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Eğer Lindy Hotel und Anatolia Restaurant, bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
4: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart, TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost, von Pistoriusstraße 2a.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food, Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
6: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatter. Etje Mangal.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da yaşlı bakım hizmetleri artık daha da gelişmeye başladı. Peki biz Türk kültüründe annemizi babamıza yaşlılığında bizler bakıyoruz. Böyle kardeşler kendi aralarında belirli bir takvim yaratıyorlar ve annelerine babalarına bakıyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huzur evine annenizi babanızı yerleştirmek ister misiniz? Ve burada mesela huzur evine ya da çocuklarının bakımına ihtiyaç duyan dinleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Siz neyi tercih edersiniz? Sizi rahatsız eder mi huzur evinde olmak? Merakla bekliyorum mesajlarınızı.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 13 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 5 ile 13 derece arasında değişecek. Serin ve yağmurlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir, yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Asla sana kızamıyorum. Sana küsemiyorum.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 126 euro 42 sent. Çeyrek altınsa 221 euro 24 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Mesai saatlerimizin sonlarına doğru gelirken en güzel şarkılarımız size eşlik etmeye devam ediyor. Şu an saatlerimiz 18.12'yi gösteriyor. Herkese iyi dinlenmeler. Simge sizlere eşlik ediyor. Kalpsiz bir serseri.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Hey komşu, duydun mu?
3: Hayırdır?
2: Stuttgart Havaalanı'na 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan aile restoranı Grill Palace. E artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
4: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eştadingen.
5: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
6: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz

Merhaba, ben Esra. Haydos keyfimiz devam ediyor. Bir araştırma yapılmış, yine gündeme geldi arkadaşlar. Almanya'da çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliği büyüyormuş. Şimdi Almanya güçlü ekonomi denince akla gelen ülkelerden biri ama bazı çocuklar için hayat o kadar da güçlü başlamıyormuş. UNICEF'in yeni araştırması, bu bahsettiğim araştırma. Şimdi Almanya çocukların yaşam koşullarına 37 zengin ülke arasında 25. sırada, yani bayağı gerilerde. Bakın 37 ülke arasından 25 olmuş Almanya. En üzücü tarafı da şu. Bir çocuğun başarısı bazen yeteneğine değil de ailesinin maaşına bağlı oluyor. Öyle değil mi? Yani çocuk o kadar yetenekli ki ama ailesinin imkanı olmadığı için o yeteneğini konuşturabileceği bir alan bulamıyor. Varlıklı ailelerde büyüyen çocukların eğitim başarısına bakmışlar. Çok daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Ya maddi durumu kötü olan çocuklar daha yarış başlamadan geride kalıyor zaten. Şimdi düşünsenize, aynı sınıfta oturan iki çocuk var. Birinin özel dersi var, işte bilgisayarı, son model, sessiz, sakin odaklanabileceği bir odası var. Diğerinin belki evde ayrı bir odası, kendine ait bir odası, çalışma masası bile yok bazı çocukların. Yani bu sadece okulla alakalı bir konu değil, sağlıkta da bu arada böyle. Psikolojide de aynı fark büyüyor. İnsan bazen düşünüyor işte, ya bu ülkenin geleceği çocuklarıysa en büyük yatırım da oraya yapılmalı değil mi? Çünkü çocuk, yani yoksulluğu sadece bugünün problemi değil, yarının problemi oluyor çocuğun yoksulluğu. Yatırımsa çocuklara yatırım her zaman. Ebeveynler de öyle değil mi yani? Çocuklar her şeydir. Bizim geleceğimizde parıl parıl parlayanlardır.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Baden-Württemberg'de Yeşiller Partisi'nden yeni başbakan Cem Özdemir göreve başladıktan sonra ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Özdemir'in hükümeti ekonomi, istihdam, dijitalleşme ve eğitim reformlarını öncelikli başlıklar olarak ele alıyor. Diğer yandan hükümetin programının önümüzdeki günlerde parlamentoda açıklanması bekleniyor. Ulm, Freiburg, Heidelberg ve Tübingen Üniversite hastanelerinde bu hafta uyarı grevleri düzenleniyor. Verdi Sendikası'nın çağrısıyla başlayan grevler nedeniyle planlı ameliyat ve tedavilerde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Yetkililer acil servisler için ise hayati öneme sahip tedavilerin süreceğini açıkladı. Baden-Württemberg'in Niedernhall kasabasında 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan 18 yaşındaki sanık cinayet suçundan 6 yıl 6 ay gençlik hapsine mahkum edildi. Heilbronn Eyalet Mahkemesi sanığın bir süpermarket otoparkındaki tartışmanın ardından aracıyla çocuğu bilinçli şekilde ezdiğine hükmetti. Eyaletimizde şirketlerin ekonomiye yönelik beklentileri kötüleşiyor. Sanayi ve ticaret odalarının yaptırdığı bir ankete göre şirketlerin yaklaşık 3'te 1'i önümüzdeki 12 ayda işlerin daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Türkiye ile Almanya arasında 12 yıl aradan sonra stratejik diyalog mekanizması yeniden toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadepool ile bir araya gelirken görüşmelerde ikili ilişkiler, güvenlik, savunma, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda ekonomik işbirliği, savunma sanayi projeleri, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi başlıklar gündemde yer alıyor. Almanya, sivil halkın korunmasını güçlendirmek için yeni bir eylem planı hazırlıyor. Basında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in üzerinde çalıştığı program kapsamında afet ve sivil savunma altyapısına yaklaşık 10 milyar euro yatırım yapılması öngörülüyor. Planın teknik yardım kurumunun ekipman ve personel kapasitesini artırmayı, ayrıca ülke genelindeki sığınak ve korunaklı alanları kayıt altına almayı hedeflediği bildirildi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sofra özen ister, lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk Sucuk. Ege Türk Sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
3: Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
7: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
8: Airbnb Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Airbnb Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
9: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimiz devam ederken günün akşam vaktine geldik artık. Bir bakalım neler oluyor, neler bitiyor gündemimizde. Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz. Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Hoş bulduk Esra. İyi yayınlar. Herkese iyi dinlemeler.
0: Öncelikle bir Türkiye'ye gidelim. Mersin'de restorana düzenlenen bir silahlı saldırı vardı. Neler yaşandı?
1: Evet Esra, Mersin'de bir restorana düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan yaralıların da olduğu bildiriliyor. İlk bilgilere göre saldırgan ya da saldırganlar restorana ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Polis hem soruşturmayı hem de arama işlemlerini sürdürüyor.
0: Şimdi gelelim biraz siyaset dünyasına. Bir ankette gördük ki AFD açık ara yine önde. Olası bir iktidarı şimdi güvenlik tartışması yarattı. Neden?
1: Evet, Saksonya'da bir Saksonya-Anhalt daha doğrusu Eylül ayında neredeyse işte Berlin'le paralel seçimler yapılacak ve burada AFD'nin alması beklenen oy kamuoyu araştırmalarına göre %42, tek başına iktidar olma ihtimali de güçleniyor. Bu da Almanya'da siyasi paniğe yol açtı. Almanya İçişleri Bakanları AFD'nin orada eyalette tek başına iktidar olması halinde bunun Almanya için bir güvenlik sorunu olabileceğini, gizli bilgilerin yabancı devletlere aktarılabileceğini, dolayısıyla ülkenin tehdit altına girebileceği endişesini dile getirmeye başladılar. Diğer taraftan eski başbakanlardan Angela Merkel de diğer siyasi partilere ve demokratik kuruluşlara AFD'ye karşı sizin bir programınız var mı? Eğer onun iktidar olmasını istemiyorsanız hazırlık yapıyor musunuz sorusunu sordu. Dolayısıyla AFD'ye eleştirilere ya da endişelere Merkel de katılmış oldu.
0: Evet, Merkel bir de demokratik partilere planınızı açıklayın diye bir çağrı yaptı.
1: Evet, bunu şunun için söylüyor. AFD'nin güç kazanması karşısında demokratik partilerin çözüm önerileri neler? Yani konuşuyorsunuz ama bir programınız var mı diye sordu.
0: Evet.
1: Bu soru da çok tartışılıyor bugünlerde.
0: Evet, şimdi gelelim elektrikli araç desteğine. Bu çok konuşuluyor. Başvurular başlıyor. Bir araç desteğinden bahsetmişlerdi. Elektrikli araç desteğinden bahsetmişlerdi. Peki kim ne kadar yardım alabilecek, bir anlatabilir misin?
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda denk getirmişler diyelim. Yarın başlıyor. Bu prim tam elektrikli araçlar için 3000 euro, plug-in hibrit araçlar içinse 1500 euro destek şeklinde olacak. Geliri düşük olanlara ek sosyal bonuslar sağlanacak. Çocuklu ailelerde çocuk başına da yine 500 euro üstüne konarak verilecek. Bunun için Bund ID hesabı şart. Burada da başvuru yapılıyor. Tabii ki leasing, satış sözleşmesi, arabayla ilgili bilgilerin de olduğu evrakla başvuruluyor. Yarından itibaren elektrikli araç ya da otomobil almak isteyenler varsa bu konuya yakından bakabilirler.
0: Teşekkürler haberler için.

pazara kadar eğleniyoruz arkadaşlar. Pazardan sonra yine bir sonraki pazara kadar eğleniyoruz. Hiç bitmeyen bir döngü bu. Hep keyifliyiz, harikayız. Paydos keyfimiz devam ediyor. Biraz sonra Hayatım Roman programı başlayacak Okan Bayülgen'le. Hayatım Roman programında Özlem Koç Duman onun bu bölümde konuğu olacak. Ve şimdi paydos keyfimize Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Elif Buse Doğan yine çok parlayan sanatçılarımızdan biri. En son model grubunun May şarkısını seslendirmişti. Kendisi Türk halk müziğiyle tanındı aslında. Hatta televizyonlarda da Türk halk müziği yorumculuğu yapıyordu. İnanılmaz başarılıydı. Şimdi ise böyle tarzını genişletti, yelpazesini genişletti. Bakınız bir rock grubunun şarkısını nasıl da güzel yorumluyor. Elif Buse Doğan May diyor. Herkese iyi akşamlar.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Özlem Koç Duman, Berlin'de İki Tek isimli meyhanenin sahibisiniz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hikayeniz çok ilginç. 43 yaşındasınız, ilk evliliğinizden 20 yaşında bir kızınız var ve daha büyük bir hayatın Kocaeli'de geçmiş hayatınız ve ilaç sektöründe çalışmışsınız, kendi işinizi kurmuşsunuz, mezeci açmışsınız. Fakat ondan sonraki bölüm ilginç. Berlin'e gelmişsiniz çünkü kızınızı Avrupa'da okutmak istiyorsunuz. Bir de burada bir koca bulmuşsunuz. Burada da iki tek meyhanesini açmışsınız. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Yani hakikaten ederim. Bir başarı hikayesi. Yani mükemmel ilerleme. Her şey çok iyi. Her şey çok
2: o
1: iyi.
2: O zaman buradan rakı içmeye.
1: Evet.
2: Meyhaneye gidelim hep beraber.
1: Şimdi değil. Ama daha sonra size geleceğim. Peki hakikaten yani bu sizin girişkenliğiniz mi? Kısmetiniz mi güzel? Çocuğunuzun mu kısmeti güzel? Her şey. Kocanızdan memnun musunuz? Hepsini bir arada sorayım, buyursunlar.
2: Tamam, baştan başlayayım o zaman böyle. Buyurun. Şanslı kısma. Evet, kızım çok şanslı. Hmm. Ben de çok şanslıyım. Sadece kızımın eğitim hayatı için gelmişken şöyle bir gezelim bir 10 gün Berlin'i bakalım sevecek misin derken eşimle tanışmış olmam inanılmaz bir tesadüftü. Yoksa ben işte kızı buraya gönderip sırt çantamı alıp Kaş'a yerleşip orada bir iş kuracaktım ama sonra işte eşim ikna etti, Türkiye'nin şartları vesaire ne gerek var, kızın da buraya gelecek.
1: Eşiniz burada mıydı, yerleşik miydi?
2: Evet, burada böyle 5-6 yıldır
1: yerleşik
2: burada.
1: Orada.
2: Evet. O da evet. Onun da kendi muhasebe firması var burada.
1: Müthiş.
2: Ama şimdi iki işte birden çalışıyorum, çok yoruluyor. Sabah kendi iş yerinde, akşamüstü meyhaneye transfer ediyorum. Ondan sonra çok hızlı bir çalışma vizesi başvurusu yaptım.
1: Yani bu hikayeyi bir Alman'a anlatsak kendini balkondan aşağı atar. Ya, yani 10 gün içinde çocuğa üniversite, kendime kocaya, aynı zamanda bir iş yeri ve bir ev, yani mükemmel.
2: Sonrasında bir çalışma vizesi sürecine girdik. Bir 3-4 ay kadar da o sürdü. O sırada kızımın dil okulu vizesi çıktı zaten. Hepimiz böyle eş zamanlı, kedim dahil.
1: Evet. Kedi de mi geldi?
2: Kedi benden önce geldi. Hatta onun işlemleri daha kısa sürdü.
1: Nasıl ya?
2: 9 yaşında bir kedim var. O benden 1,5-2 ay önce geldi buraya.
1: Evet.
2: Sonrasında
1: o nasıl geldi? Kim onu getirdi? Ha, eşiniz getirdi. Eşiniz burada bulduğunuz adam hem de geldi Türkiye'de.
2: Kedimi de aldı getirdi.
1: Tabii. Sonra siz geldiniz.
2: Hükümet gibi bir insan istediğini
1: adam,
2: alıp getiriyor.
1: Adam da evet, bu iyiydi.
2: Tuttuğunu koparıyor.
1: Peki eşiniz ne iş yapıyor efendim?
2: Onun kendine ait muhasebe firması var burada.
1: Mükemmel. İşte hayır. Allah en hayırlısını nasip etmiş. Çünkü zaten Almanya'da iş kuruyorsunuz, bir mekan sahibi oluyorsunuz, çocuğu okutuyorsunuz, gelir gider dengesi falan. Size en lazım olan muhasebe.
2: O da yanımda.
1: İşte o da tamam.
2: Tabii.
1: Bu
2: yani
1: ne ya?
2: Ben hiç sevmem öyle kağıt kürek işlerini vesaire. Evet. O da çok sever. Onun hobisi evet. Gibi bir şey.
1: Evet.
2: Kafam o kadar rahat ki hiç ilgilenmiyorum. Öğrenme gereği bile duymuyorum.
1: Hayır, muhasebecisinden ayrılacağım diye tutturup eşinden ayrılan çok Alman ve Türk var yani. Çok. Peki doğru. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Özlem Koç Duman, iki tek meyhanenin sahibi Berlin'de. İlk bölümde onun çok hızlı hayat hikayesini ele aldık. Şimdi devamı geliyor. Peki, memnun musunuz sonuçta?
2: Çok memnunum. Çok memnunum. Gelir gelmez hızlıca meyhaneyi açma projesiyle hemen...
1: Kaç metrekare bir meyhane?
2: Kullanım alanı 47 metrekare civarında.
1: Kaç kişi dolduruyorsunuz içeri üst üste olarak?
2: Geldiğinizde görürsünüz ısrarla nasıl getirtiyorum.
1: Hayır geleceğim yani.
2: O rezervasyon sayılarına göre değişiyor. Yani grup alırsanız kapasite biraz daha dağılıyor. Çünkü bütün şekli değiştirmek durumunda kalıyoruz. Ama 42-43 arasında
1: güzel,
2: alıyoruz.
1: Güzel.
2: De, yani biz dış cepheyi de kullanabiliyoruz havalar sıcak olduğunda. O da Berlin'de 3 gün zaten.
1: Evet, doğru.
2: O zaman da işte dışarıya da bir 25 kişi oturtabiliyoruz. Totalde böyle bir 80'ler 85'ler olabiliyor.
1: Peki ben şimdi Berlin'de bir ev kiraladım. Aslında satın alacağım bir şey düşünüyorum. Bunlar loft diyorlar ama ben onu böyle biraz da heykel atölyesi, resim ya da fotoğrafçı atölyesi falan gibi tarif ediyorum. İşte şöyledir böyledir. Herkes semt hangi semtte? Ya diyorum ben içerisini daha çok önemsiyorum dışarısından. Zaten her yere gidebilirim. Fakat şimdi bir ev kiraladık bu satın almadan önce. Efendim orada arkadaşlarım da tabii ki çalışma arkadaşlarım eve baktılar. Arkasına baktılar. Ay bir orman var. Orman bulduk burada filan. Hani İstanbul'dan gelenler için orman keşfetmek tabii çok komik oluyor. Ay burada göl de var ayol. Buraya da gireriz. Siz göle filan gidiyor musunuz? Onu soracağım.
2: Ben daha hiç girmedim. Öyle bir fırsatım olmadı zaten. Ama kızım eşim onların bir göl deneyimleri var. Çayır çimen vesaire çok seviyoruz ama hayatımın tamamı artık meyhanede geçtiği için haliyle öyle bir vaktim yok.
1: Beni bir kere bir göle götürdüler burada. Nerenin gölü, Berlin'in şey falan bilmiyorum. Şimdi bulamadım, soramadım falan. Dediler ki çok güleceksin, herkes çıplak.
2: Evet.
1: Ondan sonra herkes çıplak deyince yani bunu da sanki yani onlar da bir şeye gitmiyoruz ki. Hani zoo'ya gitmiyoruz ki hani böyle bir şey tarif eder gibi herkes çıplak dedim. Beni ilgilendirmiyor herkes çıplak görmüyor. Yok illa gelip görmüyorsun. Hakikaten çok ilginç. Herkes çıplak evet ama herkes 80 yaşının üstünde.
2: Evet. Şimdi geçen yaz...
1: Kaçtım ben oradan.
2: Geçen yaz annem babam ziyarete gelmişlerdi bize. Onlar da 70 yaşındalar. Böyle bizi de bir göl kenarına götürdüm onları. Böyle biraz hani rahatlasınlar. Aa güzel Berlin'i sevsinler vesaire. Tabii herkes çıplak dediğiniz gibi. 70 ve üzeri daha çok çıplak olan. Babam böyle bir panikledi. Kızım bunların başına bir şey gelmiyor mu falan deyip adam kafasını çeviriyor falan. Bakmamaya çalışıyor vesaire. Çok
1: acaba
2: zorlandı.
1: Niye baksın yani? Görülecek bir şey yok ki. Peki bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
4: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhaus. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhaus. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
5: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
6: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
0: Metropol FM.

0: Hakan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Hakan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Özlem Koç Duman, girişimci, iki tek meyhanenin sahibi. Peki, devamında şunu sormak istiyorum. Nasıl geçiyor günleriniz? Dolu dolu mu? Huzurlu mu? Sakin mi? Heyecanlı mı? Türkiye ile ne farkı var Almanya'da yaşamanın?
2: Şöyle, yani iş hayatımdan dolayı sakin geçmiyor tabii ki, sürekli bir dinamik halindeyiz. Ben zaten uyku problemli bir tipim, o yüzden bir gece işi yapmak benim için çok avantajlı, çok keyif aldığım bir şey. Fiziki olarak durursak bile beynimizin sürekli çalıştığı bir iş yapıyoruz. Sürekli geliştirmeye çalışıyoruz, eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Henüz 3 aylık bir mekan olmasından dolayı haliyle tabii bir sürü şeyi çıktığımız yolda tamamlamamız gerekiyor. Ya onun dışında Almanya'da yaşamak çok daha güvenli hissettiriyor tabii kendimi bana. Kocaeli her anlamda çok, ya orada büyümüş olmama rağmen, çok uzun yıllarım orada geçmesi, orada okumuş olmama rağmen yine de tabii ki çok tedirgin eden bir ortamdı. Şehir olarak özellikle öyle. Burada kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Çok daha rahat hissediyorum. Kızımın burada olmasından inanılmaz mutlu, keyifliyim.
1: Onun eğitiminden mutlu musunuz?
2: O, çok memnunum, çok mutluyum. Dolayısıyla kendi işimizi de yaptığımız için bu bana kendimi ekstra daha güvende hissettiriyor. Her anlamda, yani Almanya'da oturumumuzu uzatabilmek için de vesaire vesaire. Maddi manevi her durum için bana kendimi çok rahat hissettiriyor.
1: Her zaman şunu konuşuyoruz. Buraya gelen birinci jenerasyonun ve ardından gelen ikincilerin, şimdi de üçüncülerin hakikaten doğru bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Saygıdeğer bir zemin oluşturduklarını
2: muhakkak düşünüyoruz. Muhakkak öyle. Hatta bu göçün en zor dönemlerini onlar yaşamışlar tabii ki. Şimdi bizde bir sürü fırsat çıktı önümüze. İşte dil vizeleri, öğrenci, çalışma vizesi gibi gibi gibi. Dolayısıyla biz, hani tüm evraklarımız tamamsa, her şey çok okeyse zaten hayır gibi bir sonuçla karşılaşmıyorsunuz. Oturumunuzu alıp geliyorsunuz gibi.
1: Buradaki en büyük probleminizin biraz önce, yani kayıt dışında bana dediniz ki kuaför bulmakta zorlanıyorum.
2: Evet, çok zorlanıyorum. Bu arada
1: çok iyi kuaförler tanıyorum Berlin'de.
2: Herkesin halbuki çok zorlandığı bir şey. Şimdi bana gelip soruyor özellikle genç kadın müşterilerim, var mı bildiğiniz iyi bir yer diye, çok zorlanıyoruz.
1: Ne yaptırmak istiyorsunuz?
2: Diplerimi. Dipleri. Bakın,
1: peki,
2: diplerim çıkmış.
1: Alman kuaförler diplerde başarılı değiller mi?
2: Ya ben şimdi deneyimledim birkaç kere ve etrafımda da deneyimleyenler var. Hiç memnuniyet yok. Zaten gördüğümüzde de anlıyoruz biz artık 30 yıldır saç boyattığımız için.
1: Peki bu kadar kuaför, Türk kuaförün olduğu
2: O yüzden Türkiye'den çok kuaför getirmek istiyorlar ya. Türk
1: Öyle
2: kuaför.
1: Mi?
2: Tabii.
1: Kuaför, peki manikür berber. Pedikürde ne yapıyorsunuz? Hayır, kadın kadın otururken hazır devam edelim. Manikür pedikür.
2: Tırnaklarımın halini şöyle göstereyim size, evet. Korkunç halde. Evet.
1: Bizde memlekette manikür pedikür de iyi.
2: Çok iyi. Biz evet. Çok iyiyiz.
1: Biz çok iyiyiz.
2: Saç.
1: Neden böyle?
2: Çok iyiyiz.
1: Yani peki bu soruyla bitirelim mi programı, ama daha önce şunu söyleyeceğim. Bana Almanca öğrendiğiniz bir kelimeyi öğretin son olarak.
2: Danke tabii ki.
1: Tabii
2: ki.
1: Müthiş. Çok teşekkür ederim. Ben Özlem teşekkür Koç ederim. Duman'la görüşmek söyleştik. Ederim. Çok teşekkürler. Geleceğim.
2: Bekliyorum.
1: Peki.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Özge, kavanozu yan tutup alt kısmına avucumuzun tam ortasıyla biraz kuvvetli bir şekilde vurduğumuz zaman şu şekilde bir hava basıncı, değil mi? Böyle yan tutuyorsun. Hı-hı. Ve kapak çok rahat bir şekilde açılıyor. Yok. Diyor. Özge.
2: Böyle.
1: Bravo. Bir de görüntülü olarak bir video. Şimdi elinde kavanoz olmayınca yanlış anlaşılabiliyor Hakan.
2: Radyo çok büyülü güzel bir şey bak. Görüntü yok ama herkes ne yaptığını anlıyor.
1: Ya da anladığını sanıyor, öyle değil. Bir de bununla ilgili sesli mesaj gelmiş. Dinleyicilerimizin kapakla ilgili ne kadar mesaj gönderisi varmış. Bravo.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Bu kavanoz meselesiyle ilgili bir parmak basasım var. Kavanozun altına böyle avucumuzun içiyle güm diye bir şaklattığımız zaman kapak otomatikmen hava boşluğun baskısıyla gevşeyip açılıyor. Ben çok denemişim.
1: Abi denemiş ama diyor. Ben tecrübeliyim bu konuda diyor. Abi kavanoza yapmadığımız kalmadı arkadaşlar. Amma taciz ettik ya kavanozu ya. Şaklatanlar, parmak basanlar. Kavanoz dünyaya geldiğine pişman oldu ya. Kırın beni daha iyi diyor herkesin.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

0: Dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Erbil Lindo Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Lindo Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan

0: Gerstrasse 106, Ludwigsburg.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı arttırabileceğini birçok Almandan önce öngörmüştü. Bugün ise tam bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olan ise Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek sunması. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen, hatta remigrasyon, yani geri gönderme adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Eyalet Teşkilat Başkanı Björn Höcke. Höcke AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerinden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesini kullanılabileceğine karar verdi. Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon, geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görünmüyor.
1: Ya, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde hier aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen.

0: de güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz ve izinsiz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin aşırı sağcı AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali, AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.

0: Lendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
4: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan

0: Engelstraße 106, Ludwigsburg.
1: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Air Berlin'de hotel und Anatolia restoran, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de hotel und Anatolia restoran, bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhaus. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhaus. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
4: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarım.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Yaparız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal koalisyon hükümeti üzerindeki reform baskısı artıyor. CSU Genel Başkanı Markus Söder, yaz tatilinden önce kapsamlı bir reform paketinin yola çıkarılmasını zorunlu görüyor. Gerekçe olarak ekonomideki durgunluğu, vatandaşların üzerindeki mali yükü ve siyasi kararsızlığa yönelik artan rahatsızlığı gösteriyor.
2: Die Bevölkerung, die Menschen, aber auch die Wirtschaft erwartet jetzt endlich einen tatsächlichen Ruck und einen Satz nach vorne. Es wird nicht besser, wenn man Dinge, die man tun muss, endlos verschiebt. Gar nichts zu tun, gar nichts zu entscheiden, ist in der jetzigen Situation die eindeutig schwächere und schlechtere Alternative. Es gibt einen objektiven Handlungsbedarf und den muss man jetzt erfüllen.
1: Söder, koalisyon ortaklarının birbirini suçlamak yerine büyük meseleleri çözmeye odaklanması gerektiğini de vurguladı. Ona göre bir ilişkide sürekli geçen hafta çöpü kimin kötü çıkardığını tartışmak evi temiz hale getirmez. Siyasette de durumun bundan farklı olmadığını söylüyor.
2: Deswegen will ich mir den ganzen Tag nur darüber aufhalten, wer hat wann, wie, wo, was. Vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Das ist wie beim Streit in der Beziehung. Wenn man endlos debattiert, wer letzte Woche den Müll zu schlecht rausgebracht hat, dann kriegt man den Laden jetzt auf. Deswegen plädiere ich einfach für nach vorne zu schauen und jetzt die größeren Brocken anzupacken.
1: CSU lideri Söder'in gündeme getirdiği bir diğer başlık ise akaryakıt indirimi, yani tank rabat. Söder, indirimin etkili göründüğünü ve gerekirse uzatılmasının tartışılabileceğini söyledi. Fakat bunun akaryakıt fiyatlarının nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu vurguladı.
2: Der Tankrabatt erscheint zu wirken und wenn es nicht anders geht, könnte ich mir vorstellen, dass wir darüber diskutieren müssen, ihn zu verlängern. Aber wir werden sehen, was dann passiert, wie da die Lage ist. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ja über die eine Verlängerung des Tankrabatts dann geredet werden muss. Es hängt von der Preissituation ab.
1: CSU Generalbaşkanı Markus Söder, yaz tatili öncesinde hükümetten kapsamlı bir reform paketi bekliyor. Söder'e göre Almanya'nın ekonomik ve toplumsal sorunları karşısında kararları ertelemek artık seçenek değil. Akaryakıt indiriminin uzatılması ise fiyatların seyrine bağlı olarak yeniden gündeme gelebilir. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Bu hikaye ait değilim artık.